Radyo Doğu Bayazıt'ı sosyal medyada takip edebilirsiniz. Bizi Instagram, X ve Facebook'tan takip ederek bizden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımıza abone olarak yayınlarımızın en sevilen kesitlerine anında ulaşabilirsiniz. Şimdi bizi takip etmeye başlayın ve sosyal medyaya özel. İstek şarkı ve daha fazla sürprizden ilk sizin haberiniz olsun.

Sonu gelmez bu yollarda. Acılarla doluyum ben arkadaş. Her şarkıda hüzünlenen ben, o hasretin, ben o gurbetin, ben o toprağın oğluyum arkadaş. Yıkılmadım, ayaktayım. Dertlerimle baş başayım. Zalimlere, kötülere ve de şerefsizlere yenilmedim burada.

0: bankanızdan arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğimiz şifreyi alabilir miyim lütfen?
1: Bir saniye lütfen.
0: 14 15 11. Teşekkür ederiz Eda Hanım.
2: Eda Hanım şifre 14 15 11.
3: Emniyet bölümünden arıyorum hesabı.
2: Eda şifresi 14 15 11.
4: Puan kazandım.
2: Eda Hanım şifre 14 15 11.
5: Eda Hanım şifre 14 15 11.
0: Teşekkür ederim Eda Hanım.
6: Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

0: Çok affedersiniz Seyfo dayı, bir şeyiniz yok ya.
1: Va. Geçiş önceliğimiz va. Kavşakta yaya adımını attığı anda öncelik yayanın.
2: Yaya geçidi olmasa da kavşakta öncelik hep yayanındır.
1: Bunu unutma.
3: Yavaş git, yürü kızım.
0: Seyfo dayı, neden yanındasın?
1: Şunu unutma. Öncelik yayanın.
2: Öncelik hayatın.
4: Öncelik hayatın, öncelik yayanın.
5: Gönüllere dokunan

0: Büyük bir deprem atlatmıştık. Eşyalarımızı sabitlemiş olmamız, afet çantamızın hazır olması, deprem sırasında çök, kapan, tutun hareketini doğru yapmamız, binamızın depreme dayanıklı ve zemininin sağlam olmasından dolayı yaralanmamış ve hayatta kalmıştık. Aldığımız tedbirler sayesinde iyiydik. Evimize en yakın toplanma alanına yürüyerek gitmemiz gerekiyordu. Arabamızı kullanamazdık. Toplanma alanına yürürken yakınlarımızdan haber almak için cep telefonlarımızın sadece SMS özelliklerini kullandık. GSM altyapısını meşgul etmemek için telefonlarımızı kullanmadık.
1: Hayatta kalmak ve olası zararları azaltmak için afetlere hazır ol Türkiye.
2: Yılda 1 milyar 300 milyon ton gıda çöpe atılıyor. 2 milyon kişi aşırı kilolarıyla mücadele ederken 600 milyon kişi obezite sorunlarıyla uğraşıyor. İsraf edilen gıdanın sadece dörtte biriyle açlık çekenlerin tümünü doyurmak mümkün. Güzel ülkemizin kaynaklarını israf etmeyelim. İsraf eden iflas eder.
3: Hayatımızda çeşitli anlaşmazlıklar yaşarız. Bu anlaşmazlıkların bazıları mahkemelerde çözülür. Davalar yıllar sürer ve çok masraflı olur. Oysa anlaşmazlıklarınızı bir arabulucu eşliğinde daha kısa sürede ve çok daha ucuza çözmeniz mümkün. Bu çözüm kendi kararınız olacak ve gizli kalacak. Anlaşmazlığınızı dostane çözüm yöntemi olan arabuluculukla çözün, kazanan siz olun. Adalet Bakanlığı.
4: Bu mu? Bu mu?

Hayatımızda çeşitli anlaşmazlıklar yaşarız. Bu anlaşmazlıkların bazıları mahkemelerde çözülür. Davalar yıllar sürer ve çok masraflı olur. Oysa anlaşmazlıklarınızı bir arabulucu eşliğinde daha kısa sürede ve çok daha ucuza çözmeniz mümkün. Bu çözüm kendi kararınız olacak ve gizli kalacak. Anlaşmazlığınızı dostane çözüm yöntemi olan arabuluculukla çözün, kazanan siz olun. Adalet Bakanlığı.

0: Radyo Doğa Bayezid WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.
1: 0472 312 3007 0472 312 3007

0: 24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Dolbayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Dolbayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.
1: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: CİMER, milletin yönetime katılmasını sağlayan en kolay, en kısa ve hızlı sonuç veren bir iletişim yoludur. Devletin her zaman vatandaşına kulak verdiğinin göstergesi olan CİMER, katılımcı demokrasinin en doğru işleyen örneklerinden biridir. CİMER'in güvenilirlik oranı Türkiye'de kurumlar bazında ilk 5 içerisindedir. CİMER, kişilere hem yönetime doğrudan katılma hem de idareyi denetleme imkanı sunan ve kusursuz işleyen bir demokrasi projesidir. Sadece dilekçe, şikayet ve bilgi edinmeyle sınırlı kalmayıp, görüş ve önerilere de yer verdiği için ifade özgürlüğünün teminatıdır. Çözüm odaklı ve dinamik yapısı sayesinde taleplere kısa sürede cevap verirken sorunları doğru kurumlara yönlendirerek takip eder ve sonuç alınmasını sağlar. İnteraktif yapısı sayesinde bir vatandaşın talebi gerçekleştirilinceye kadar sürecin takip edilmesine olanak tanır. Tüm başvuruların konusunda uzman kadrolarıyla titizlikle değerlendirilmesi sayesinde iftira, karalama ve yanlış yönlendirmenin önüne geçilir. Kullanımı kolay arayüzüyle 12 yaş ve üzeri herkesin rahatlıkla kullanabileceği ve sağlıklı geri dönüşler alabileceği bir sistem sunar. CİMER, milletle devlet arasındaki en güçlü iletişim mekanizmasıdır.
4: Çok affedersiniz Seyfo Oday, bir şeyiniz yok ya.
5: Va. Geçiş önceliğimiz var. Kavşakta yaya adımını attığı anda öncelik yayanın.
6: Ya geçide olmasa da kavşakta öncelik hep yayanındır.
5: Bunu unutma.
7: Yavaş git. Yürü kızım.
5: Daha yavaş.
4: Seyfo dayı, neden yanındasın?
5: Şunu unutma. Öncelik yayanın.
6: Öncelik hayatın.
7: Öncelik hayatın, öncelik yayanın.
8: Kitaplara kulak verin. Kadın sahabelerin dünyasına adeta bir manevi yolculuk sunan Rahman'ın Kadın Kulları kitabı sizlere farklı bir bakış açısı sunuyor. Her programda iki kadın sahabenin hayatını anlamak ve kavramak için eşsiz bir yolculuğa çıkacaksınız. Doğu Bayazıt İlçe Müftülüğü, Gençlik Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan sesli kitaplar, Salı günleri saat 14'te ve Cuma günleri 9.45'te sizlerle. Kitaplar Radyo Doğu Bayazıt'ta ses buluyor.
9: Hazreti Zeynep, seslendiren Zeynep İşler.
10: Hazreti Zeynep, kızların en hayırlısı, bir peygamber kızı. Hem nübüvvet yükünü taşıyan bir babanın kızı, hem Müslüman olmanın ve kadınlığın zorluklarını birebir yaşayan. Hazreti Muhammed'in en büyük kızı, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma'nın ablası Hazreti Zeynep. Dürüst, emin ve şerefli bir babanın, iffetli, akıllı ve güçlü bir annenin çocuğu olarak doğar Mekke'de. Sevgi dolu, merhametle yoğrulmuş bir ailedir onunkisi. Ve kendisinden önce dünyaya gelen iki erkek kardeşinin kaybı belki de tek üzüntüsüdür. Henüz 11 yaşındayken risalet görevini yüklenen babasına annesiyle beraber ilk iman edenlerdendir. Kısacık ömründe peygamberliğin, İslam'ın ve tevhidin ışığı gönlünü ve hayatını aydınlatırken, putperestliğin, şirkin, çirkin ve karanlık yüzü ise hayatını zorlaştıracak, onu sevdiklerinden ayrı düşürecek, uzun yıllar hasret ile yaşamak zorunda kalacaktır. Zeynep, Hazreti Peygamber'in en büyük kızı çocuk olarak annesi hayattayken teyzesi Hale bint Hüveydid'in oğlu Ebu'l-As ile evlenir. Eşi Ebu'l-As, Mekke'nin zenginlerinden kendisine emanet bırakılacak kadar güvenilir bir kimsedir. Fakat İslam'ın nuru gönülleri fethederken ve Mekke'nin İslam ile aydınlanırken Ebu'l-As iman etmemiştir. Kayınpederi alemlere rahmet bir peygamber, eşi iman etmiş bir peygamber kızıyken Ebu'l-As'ın Müslüman olmaması ne büyük bir kayıp ne büyük bir zarardır. Mekke'de hayatın zorlaştığı Allah Resulü'nün eşi Hatice'nin ve amcası Ebu'l-Talib'in vefatıyla kolunun kanadının kırıldığı yıllar Zeynep için daha büyük zorlukların başlangıcı olur. Çünkü onun inanmayan, inkar eden bir eşi vardır. Ve tüm inananlar yeni bir yurt arayışı neticesinde Medine'ye hicret ederken ona düşen Mekke'de zulmün ve inkarın ortasında kala kalmaktır. Resul-i Ekrem Medine'ye hicret ettiğinde babası ve kız kardeşlerinden ayrı düşer Zeynep. Çünkü Allah Resulü'nün diğer çocukları da Medine'ye hicret etmiştir. Ama Zeynep'i üzen sadece babasından ve kardeşlerinden ayrı kalmak değildir elbet. Belki de daha zor olan vahyin mesajından, rehberliğinden uzakta müşriklerin arasında sıkışıp kalmaktır. Medine'ye hicretine izin vermeyen eşinden de vazgeçmemiştir. Ona İslam'ı anlattığı halde eşi iman etmemiştir. Değil midir ki ayette Yüce Yaradan'ın da buyruğu, kimse sevdiğini hidayete erdiremez. Resulullah'ın damadı Ebu'l-As'ın inkarı putperestleri sevindirir. Bu sevinç ile peygambere zarar vermek, onu incitebilmek ümidi ile ona eşini boşaması teklifini dahi götürürler. Muhammed'in kızını boşa, sana Mekke'nin eşrafından kimin kızını istersen al.

Allah'ın damadı Ebul As'ın inkarı putperestleri sevindirir. Bu sevinç ile peygambere zarar vermek, onu incitebilmek ümidi ile ona eşini boşaması teklifini dahi götürürler. Muhammed'in kızını boşa, sana Mekke'nin eşrafından kimin kızını istersen avet eden ve orada neşvü, nema bulan, filizlenen İslam'ı ve Müslümanları yok etmek amacıyla büyük bir ordu hazırlamaktadırlar. Zeynep'in eşi Ebul As da bu ordudadır. Bütün inkarcı müşrikler gibi. Kim bilir ne zorlu ne ızdıraplı günler ve geceler geçirir Zeynep. Çocuklarının babası, sevgili eşi, peygamber babasına ve Müslüman kardeşlerine karşı savaşmaya gittiğinde. Bedir Savaşı müşriklerin hezimetiyle sonuçlanır ve Zeynep'in eşi esir düşer. O eşini kurtarmak için fidye olarak bir miktar mal ve anneciğinin evlenirken ona hediye ettiği bir gerdanlığı gönderir. Allah Resulü gerdanlığı gördüğünde hüzünlenir ve ashabından müsaade ister. Bu fidyeyi almak hakkınızdır. Ancak ben sizden istesem Ebul As'ı fidye almadan bırakır mısınız? Ashab peygamberin hüznünü anlar ve teklifini memnuniyetle kabul eder. Damadı Ebul As'ı Mekke'ye geri yollayan Resulullah kızı Zeynep'i Medine'ye göndermesi için söz alır ondan. Eşi Mekke'ye döndüğünde istediği zaman Medine'ye gidebileceğini söyler Zeynep'e. Zaten Allah Resulü 3 sahabenin kızı Zeynep'i getirmeleri için görevlendirmiştir çoktan. Ve Zeynep yol hazırlığına başlar. Ancak Ebu Süffa'nın karısı Hint, Zeynep'in hicretini engellemek amacıyla bu yolculuğu kışkırttığı Mekkelilere haber verir. Ve onlar bu küçük hicret kafilesine saldırırlar. Hebbar adındaki bir putperest devesinden düşürür Zeynep'i. Hamiledir Zeynep. Yaşadığı olay, geçirdiği sarsıntı hem bebeğini kaybetmesine hem de birkaç yıl sonra ölümüyle neticelenecek bir rahatsızlığa yol açacaktır. Zeynep gerisin geri yaralı halde Mekke'ye döner. Ebu Süffan karısı Hind'in sebep olduğu bu olayın utancından kurtulmak için Zeynep'in güvenle Mekke'den çıkışına yardım eder ve peygamber kızı nihayet Medine'ye babasının yanına ulaşır. Medine'de eşinden ayrı geçen yılları başlar. Hicretin 6. yılı Zeynep'in hayatında bir dönüm noktasıdır. Eşi Ebul As bir ticaret kervanının başında Medine civarında Müslümanlar tarafından yakalanır ve malına el konulur. O kaçmak yerine Medine'ye gider. Can güvenliği için Araplarda bir gelenek olduğu üzere eman ister Hazreti Zeynep'ten. Eman güvence demektir. Eman verilen kişi eman veren tarafından korunmaya alınmış demektir. Ve her Müslüman erkeğin olduğu gibi bir kadının da eman verme yetkisi bulunmaktadır. Hazreti Zeynep eman verir eşine. Onu koruma altına alır fakat inkarı sebebiyle ona eşi değil yabancı bir erkek muamelesi yapmaktadır. Zeynep'in emanı koruması kabul görür ancak peygamber babası onu müşrik olan eşiyle bir araya gelemeyeceğini hatırlatır. O ziyadesiyle bu dikkat ve bilinçtedir. Tarihçi İbn Hişam bundan sonrasını şöyle aktarır bizlere. Resulullah ashabına sizler el koyduğunuz kervan mallarının sahibisiniz. O mallar sizin en tabi hakkınız olan ganimetlerdir. Ancak ben sizden istesem kendi rızanızla o malları eski sahibine Ebul As'a verme cömertliğini gösterir misiniz? Allah Resulü'nün isteğini gönülden kabul eder ashab. Öyle ki o kervandan eline kırık bir kova bile geçen getirip iade eder Ebul As'a. Ebul As ashabına hitaben bana bütün mallarımı teslim ettiniz. Hür ve güvende olduğumu da biliyorsunuz işte. Ben bu halde hiçbir menfaat gütmeden huzurunuzda Müslümanlığımı ilan ediyorum der. Ebul As'ın kelime-i şehadeti hem eşi Zeynep'i hem de Allah Resulü'nü ne çok sevindirmiştir kim bilir. Ebul As müşriklerin emanetlerini, ticaret için kendisine verdikleri malları Mekke'ye giderek teslim eder ve bir Muharrem ayında döner Medine'ye. Önceki nikahları ile hayatının kalan kısmını Medine'de geçirir eşi Zeynep ile. Uzun sürmez bu mutlulukları. Medine'ye hicreti esnasında aldığı yaranın tesiriyle henüz 31 yaşında vefat eder peygamberin kızı Zeynep. Kendi izarını kefeni olsun diye verir peygamber efendimiz sevgili kızına. Cenaze namazına bizzat kendi kıldırır ve baki mezarlığına defneder. Güzel ahlaklıdır Hazreti Zeynep. Güçlü bir şahsiyeti vardır. Hicret sonrası Mekke'de yapayalnız kaldığı halde taviz vermemiştir imanından. İyi bir eştir. Eşi Ebul As'ın onun faziletinden bahseden beyitler yazdığı bilinmektedir. Ancak sevdiği ve onu sevenin eşinin inkarda ısrar etmesi üzerine onunla yollarını ayıracak denli ve ilkellik ve kararlıdır inancında. Nebi'nin tedrisinde büyür. İslam ile ilk şereflenenler arasında bulunur. Resulullah da Zeynep'i çok sever ve överdi.

0: hem onunla hem de çocuklarıyla yakından ilgilenir. Zeynep'ten olma kızı, torunu Ümame omzunda olduğu halde namaz kılardı. Mekke'nin fethi sırasında Zeynep'in oğlu Ali'nin onun terkisinde olduğu rivayet edilir. Peygamberin kızı Zeynep, sıkıntılı ve meşakkatli hayatıyla insan olmanın kolay olmadığını bize hatırlatır. Peygamber kızı olsa bile denenmenin kadar mücadele etmenin, ilkeli ve duruş sahibi olmanın ise en güzel meziyet olduğunu öğretir kısacık ömrüyle.
1: İlçe Müftülüğü'nün hazırlayıp sunduğu Cuma'nın bereketi her hafta farklı konu ve konuklarıyla sizlerle.
2: Mekke'nin güzergahında yavruları olan bir hayvana denk geliyor. O hayvan rahatsız olmasın, korkmasın, endişe etmesin, kaçmasın diye ordunun yürüyüş güzergahını değiştiriyor.
3: Kıymetli dinleyicilerimiz, İlçe Müftülüğü olarak hazırladığımız Cuma'nın Bereketi programına hepiniz hoş geldiniz.
4: وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا Bana şükrediniz ve beni inkar etmeyiniz, nankörlük yapmayınız. İşte Hazreti Peygamber diyor ki Yüce Allah insanın şekil ve şablana bakmaz. Renklerine bakmaz, siyahtır, beyazdır, kısa boylu, uzun boylu, zayıf, işte şişman, buna bakmaz.
3: Bugün çok önemli bir konuyu, dinimizin üzerinde hassasiyetle durduğu bir meseleyi ele alacağız inşallah.
5: Bir Müslümanın Allah'la buluşması aracılarla olmaz. Aracı olmasına da gerek yok. Yani bir insan direkt Allah'la görüşebilir.
4: Hazreti Fatma dışında Hazreti Peygamber hayattayken tüm çocukları vefat etmişti. Bu Hazreti Peygamber o mübarek elleriyle çocuklarını teker teker bizzat onları mezara bırakmıştı.
6: Allah-u Teala kendi hakkından vazgeçer ama kul hakkından vazgeçmiyor.
1: Cuma'nın bereketi her cuma saat 10'da Radyo Doğu Beyazıt'ta.
7: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli dinleyenler, değerli dinleyiciler. Cuma bereketi programına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz, sohbetimiz, sohbet konumuz güzel ahlak olacaktır. Rabbim bizi bu güzel konu ile güzel dersten, sohbetten istifadar eylesin. Dini mübine Rabbim bizi hadim eylesin. Millet ve memlekete faydalı birer insan eylesin bizleri. Değerli müminler, değerli dostlar, değerli dinleyenler. Güzel ahlak meşhur bir söz var güzel ahlakla alakalı. Güzel ahlak en güzel bir dosttur. Yani ibadet belli bir saatte olsa da güzel ahlak her zaman, her saniye, her saatte olması gerekiyor. Başka bir güzel sözde ahlakla alakalı şöyle bir ifade var. Ahlak cemiyetin temelidir. Yani güzel ahlak toplumun temelidir yani. Toplumun temeli güzel ahlakla kaimdir, ayaktadır. Eğer bir toplumun güzel ahlakı yoksa, dinin emrettiği şekilde bir güzel ahlakımız yoksa, o zaman o toplum eski toplumlarda olduğu gibi bu toplumda maalesef inkiraz olmaya elverişlidir. Mutlaka bir gün çökecektir yani. Toplumlar neyle ayakta kalıyor? Değerli kardeşlerim, değerli müminler, değerli dinleyenler. Güzel ahlakla ayakta kalabiliyor. Güzel ahlak nedir? Bizi yaratan, yaşatan yüce Rabbimizin ve Peygamber Efendimizin emrettiği, tavsiye ettiği, nasihat ettiği ilkelerdir, karakterlerdir, tavsiyelerdir, emirlerdir yani. Ve bu manada

Yüce Allah ilk başta Hazreti Peygamber Efendimiz'e bu yüce methi övgü hibe ediyor. Diyor ki ve inneke le ala hulukin azim. Ahlakı Hazreti Peygamber'den başlıyor yani. Ahlakı emrederken, tavsiye ederken en başta Peygamber Efendimiz'e bunu buyuruyor, emrediyor. Diyor ki muhakkak ki sen, şüphesiz ki sen yüce bir ahlak üzeresin yani. Ey Muhammed, muhakkak ki sen yüce bir ahlak üzeresin yani. Yani Peygamber Efendimiz'in ahlakı adeta güzel ahlakın zirvesini yaşamıştır. Ondan öte yoktur yani. Peygamber Efendimiz her yönüyle değerli kardeşlerim, hem düşmanlarla iletişime geçerken, aile içerisinde, günlük hayatta, savaşta, barışta, her yönüyle çocukluk dönemi, gençlik dönemi, peygamberlikten önceki dönem ve peygamberlikten sonraki dönemde Peygamber Efendimiz ahlak konusunda zirveyi yaşamıştır yani. Onun gençliği en güzel gençliktir. Onun çocukluğu da en güzel çocukluktur. Peygamberliği de en büyük peygamberdir, zirveyi yaşamıştır. Meşhur bir söz var değerli kardeşlerim. Güzel ahlak en güzel bir dosttur. Evet, insanın güzel ahlakı gerçekten insana bir dosttur. Ve her zaman her yerde insanla beraber olacak, insanla dostluk edecek, insanı selamete erdirecek, insanı o dalgalı hayata, sahili selamete ulaştıracak güzel ahlaktır yani. Güzel ahlaklı bir insan hiçbir zaman keşke ben güzel ahlaklı olmasaydım, burada böyle güzel ahlaklı olarak erdemli bir şekilde davranmasaydım diye hiçbir zaman pişman olmaz, üzülmez yani. Ama güzel ahlakın aksini yapan, fevri davranan, yani Peygamber Efendimizin ahlakıyla değil de farklı şekilde davranan bir insan, Allah'ın haram kıldığı, yasak ettiği şekliyle hareket eden bir insan, bu mutlaka bugün, yarın ya da öteki gün, bir gün mutlaka pişman olacaktır. Hiç olmasa ahirette pişman olacaktır yani. Onun için ne diyor? Güzel ahlak en güzel bir dosttur yani. İnsanı her zaman yardım eden, koruyan, sahili selamete erdiren güzel bir dosttur yani. Namaz bile değerli kardeşlerim, 24 saat içerisinde her zaman yoktur yani. 5 vakit namazı toplasak belki bir saate sığdırabiliriz. Ama güzel ahlak 24 saat içerisinde, bütün zamanlar içerisinde isteniliyor, gerekiyor, olması gerekiyor yani. Namaz bir saattir ama güzel ahlak 24 saattir. Namazın belli bir vakti var. İmandan sonra belki en güzel ibadet namazdır. Ama buna rağmen namaz dahi her zaman, her saatte yoktur tabii. Bazen vakitlerde namaz kılmak belki sünnet olarak mekruh olabiliyor yani. Her zaman namaz dahi kılmak uygun değildir yani. İşte güneşin doğuşu, güneşin dünyanın ortasına gelmesi, batışı esnasında namaz kılmak. Ama ahlaklı olmak her zaman, her saniyede, her yerde, yani gece, gündüz fark etmiyor. Allah'ın emridir. 24 saatte geçerli bir erdemdir. Başka bir söz var değerli kardeşlerim. Her birinin, her binanın bir temeli var. Malum her binanın bir temeli var. İslam binasının temeli de güzel ahlaktır buyuruyor Hazreti Abdullah bin Abbas. Her binanın bir temeli var. Her bina ne ile ayakta kalıyor? Temel ile ayakta kalıyor. Temeli sağlamsa o bina sağlamdır yani. Depremler ya da başka olaylar o binayı yıkamaz. Ama
sağlam değilse en ufak bir deprem derecesi 5 derece, 3 derece, 2 derece o binayı yıkabiliyor, sarsabiliyor yani. Güzel ahlak da İslamiyet binasının temelidir yani. Yani bir insan Müslüman da olsa güzel ahlaklı olması lazımdır. O bina o zaman sağlamdır yani. Güzel ahlaklı olduğu zaman bu adam kul hakkına girmez, komşu hakkına girmez, anne babasını kırmaz, sağındaki solundaki arkadaşlarını kırmaz. Kul hakkıdır, insan hakkı, nedir? Çevre hakkıdır, Allah hakkıdır. Bunlara dikkat ediyor olması gerekiyor yani. Bu üç şeye dikkat ettiği zaman da, bu üç duruma dikkat ettiği zaman da mutlaka o zaman Allah'ın istediği erdemli bir insan oluyor. Sevapları çok, günahlar azdır yani. İnsanla Allah ilişkisine dikkat eder bu insan. İnsanla insan arasındaki ilişkiye dikkat eder. İnsan ile çevreye, insan ile çevre arasındaki münasebete, ilişkiye dikkat eder. Böyle güzel ahlaklı bir insan hem Allah hakkını yerine getirmiş olur, hem kul hakkını yerine getirmiş olur. İnsan hukukuna tecavüz etmez, kimsenin günahına girmez, kimsenin kalbini kırmaz, kimsenin hukukuna tecavüz etmez. Aynı şekilde böyle bir erdemli insan değerli kardeşlerim, çevreye de dikkat etmiş olur yani. Suyu israf etmez, hayvanlara zarar vermez, çöpü dışarı atmaz, denizleri kirletmez, havayı kirletmez. Bir hassasiyet sahibi oluyor yani. Din-i Mubin'in de zaten emrettiği, istediği tam da budur yani. İnsanla Allah ilişkisi, insanla insan ilişkisi, bir de insanla çevre ilişkisi, nesneler ilişkisi, doğayla insan arasındaki münasebete dikkat ediyor olması gerekiyor yani. Bu şekilde bu insan erdemli insan oluyor, ahlaklı insan oluyor ve günahları sevabından az oluyor, sevabı günahından çok olmuş oluyor. Allah'ın da adeta istediği bir kul olmuş oluyor yani. Ayet-i kerimede değerli kardeşlerim şöyle buyuruyor Ali İmran 134. Estaizu billah. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالدَّرَّاءِ وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْضَ وَالْعَاف۪ينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ. Evet, son parça ne diyor? وَالْعَاف۪ينَ عَنِ insanları affeden, affedici olmak. Meali şöyle, اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالدَّرَّاءِ. O erdemli insanlar ki, o değerli insanlar ki, açıkta ve gizlilikte ya da bollukta da zorlukta her halükarda serra ve darra, varlıkta yoğunlukta, gizli aşikar her türlü infak ediyorlar. Vel kâzımîn el gayze, öfkelerine hakim oluyorlar, öfkelerini yutuyorlar. Vel afîn anin nâs, ve insanlara karşı affedici oluyorlar, musamakar oluyorlar. Vallahu yuhibbul muhsinin, Allah iyilik yapanları sever, muhsinleri sever yani. İşte güzel ahlaklı insan muhsin olmuş oluyor, iyi insan, erdemli insan olmuş oluyor. İnsanları affetmek, affedici olabilmek lazımdır. Bu da güzel ahlakın bir gereğidir, olmazsa olmazıdır yani. Çünkü aynı şeyi biz Allah'tan bekliyorsak, Allah çoğu zaman bizim günahlarımızı affediyorsa, kusurlarımıza bakmıyorsa, aynı şeyi biz de sergilememiz gerekiyor yani. Biz de bu durumu yapmamız gerekiyor yani. Senin Allah'tan beklediğin, istediğin şeyi ki Allah da günlük olarak her zaman yapıyor. Ayet-i kerimenin ifadesiyle وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٌ, yani Allah birçok günahlarınızı affediyor. Sizi cezalandırdığı günahlar az kesimdir, az kısımdır. Aynı şekilde biz de bu ahlakı sergilememiz gerekiyor. Yani biz de insanları affedebilmemiz gerekiyor yani. Çünkü sen Allah'tan affı bekliyorsun. Allah senin birçok günahlarını affediyor. Günlük olarak Allah'a karşı, seni yaratana karşı nice hataların oluyor. En basiti, en barizi
İnsan namaz kılmaması bile Yüce Allah'a karşı bir isyandır, yani bir günahtır. Belki insanla Allah arasında bir suçtur, başka insanı ilgilendirmeyebilir ama sonuçta en büyük günahlardan da biri budur. Yani Allah'ın en büyük emrini ihlal etmek, çiğnemek, namaz kılmamak. Bu vesileyle günlük olarak bazen insan birçok günah işleyebiliyor değerli kardeşlerim. Ama Allah günahlarımızı affediyor yani. Yani yüzlerimize vurmuyor. Hemen tabiri caizse başımıza bela yağdırmıyor. İşte sen şu günahı yaptın diye şu belayı vermiyor. Belki ne yapıyor? Sabrediyor, erteliyor ve ayet-i kerimenin ifadesiyle birçok günahlarımızı da affediyor yani. Evet, başka ayet-i kerimede bu güzel ahlakla alakalı şöyle buyuruyor değerli kardeşlerim. خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِدْ عَنِ الْجَاهِلِينَ خُذِ الْعَفْوَ, af yolunu seç yani. Affı seç yani, affetmeyi seç yani. Çünkü Allah da seni affediyor. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ, iyilikle, iyiliği emret. Ya da iyilikle emret, iyiliği emret. Marufu emredip münkeri nehyetmek, yasaklamak. وَأَعْرِدْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, ve cahillerden yüz çevir yani. Cahile takılırsan cahil seni kendisiyle beraber kendi durumuna düşürür yani. Peygamber Efendimiz ne yapmış? O Peygamber Efendimiz'e sataşan cahillere, müşriklere pas vermemiş yani, yüz çevirmiş yani. وَاِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Cahiller onlarla muhatap olduğu zaman, onlara sataştığı zaman onlar da selam diyorlar. Yani selam deyip geçiyorlar yani ayet-i kerimenin ifadesiyle. Yani cahillerle muhatap olmamak, onlara böyle kısa söz söyleyip geçmek yani. Selametle, sen kendi evinde, ben kendi evimde. Tartışmamak, sataşmamak ve onun seviyesine düşmemek en güzelidir değerli kardeşlerim. Başka bir ayet-i kerimede, meşhur ayet-i kerimede Kalem suresi 4. ayet ve inneke leala hulukin azim ayet-i kerimede Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam için şöyle buyuruyor: şüphesiz ki sen yüce bir ahlak üzeresin yani. Sen ahlakın Allah'ın tam da istediği zirve seviyededir yani. Evet değerli kardeşlerim, Hazreti Peygamber'in de güzel ahlakla alakalı birçok hadis-i şerifi vardır. Zamanımız el verdikçe biraz okuyacağım. Peygamber Efendimiz güzel ahlakla alakalı meşhur sözü şu var: İnnemâ bu'istu li'utemmime salihel ahlaki, mekârimel ahlaki, başka bir rivayette. Ben güzel ahlakı tamamlamak için, iyi ahlakı tamamlamak için bunun için gönderildim. Ben ancak güzel ahlak tamamlamak için gönderildim diyor Peygamber Efendimiz. Yani güzel ahlak peygamberlerle yavaş yavaş bir nakış gibi işlenmiş, yerine gelmiş. Ama ben geldim, ne yaptım? Adeta o binanın son taşını koydum yani. Zirveye çıkarttım onu, tamamladım. Güzel ahlak vardı ama ben ne yaptım? Onu tamamladım yani. Başka bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor: İttakillaha haytuma kunte ve etbi'is seyyi'ate hasenete temhuha. Temhuha, evet. Ve halikin nase bi hulukin hasenin. İttakillaha haytuma kunte. Nerede olursan ol Allah'tan kork. Yani güzel ahlak sadece bir saat değil, 24 saattir. Namaz dahi belki belli saatlerde oluyor, toplasan bir saattir. Ama güzel ahlak sadece bir saat değil, 24 saattir. Ve etbi'i seyyiyetel hasenete temhuha. Nerede olursan ol Allah'tan kork. Allah'ın varlığını, gücünü, azabını, ahireti, ölümü, hesabı, kitabı hatırından çıkarma. Ve etbi'i seyyiyetel hasenete temhuha. Temhuha, evet. Bir günah işlediğin zaman ardından hemen bir iyilik yap ki onu silesin yani, temhuha. Onu silmek için günahların ardından ne yapacağız? İyilikler, sevaplar, ibadetler işleyeceğiz yani. Bir silgi gibi, bir sabun gibi
günahlarımızı silsin diye, hiç olmazsa iyilik yapacağız, o günahları silsin diye. Demek ki bunun bir çaresi var, çözümü var. Nedir? Günah yaptıktan sonra ister istemez insan beşerdir, günah yapabiliyor değerli dinleyenler. Bunun çaresi nedir? Sadaka vermek, işte namaz kılmak, hasene dediğimiz güzel ibadetler, güzel şeyler yapmaktır, sevap olacak şeyler yapmaktır. Bu sevap ile, bu sadakalarla, namaz ile bu günahlarımızı Allah'ın izniyle sileceğiz yani. Eğer bu yaptığımız şey kul hakkıysa, tabi bu şekilde bu güzellikleri de yapacağız ama bununla silinmez yani. Kul hakkıysa helallik dileyeceğiz yani. Eğer Allah hakkıysa bu günahımız, değerli kardeşlerim, tövbe edeceğiz. Bunun şartları var, 3 şartı var. Pişman olacağız, azmedeceğiz bir daha buna dönmemek üzere tövbe edeceğiz. Bu iyilikleri yapıp da günahlarımızı silmesi için sevap isteyeceğiz yani. Ve Allah'a istiğfar edeceğiz, dua edeceğiz, yalvarıp yakaracağız, tazarru edeceğiz yani. Ama eğer bu yaptığımız günah değerli kardeşlerim, eğer kul hakkı ise, o zaman dördüncü şart da gerekiyor. Hem bu saydığımız işte pişman olmak, vazgeçmek, tövbe etmek, bir daha dönmemek üzere azmetmek. Dördüncüsü nedir? Dördüncüsü raddül mazlameti diyor ya hadisin ifadesiyle, o hakkı geri vermek. Kul hakkının hakkı neyse, paraysa, maddiyatsa ya da maddi bir şeyse, o emanetse neyse, geri vereceksin, helallik dileyeceksin yani. Bu şekilde adamın eğer gönlü rahat olursa, helal ederse, o zaman o haktan kurtulmuş oluyoruz yani. Dördüncü şart nedir? Kul hakkın hakkını vermektir yani. Helali hiç veremiyorsan helallik dileyeceğiz yani. Peki adamı bulamıyorsak o zaman çaresi şudur. Mirasçıları, evladı, kızı kim varsa mirasçılarının birine o hakkı teslim edeceğiz. Helallik dileyeceğiz. Bu şekilde o haktan kurtulabiliriz. Peki onları da bulamıyorsak ne yapacağız? Bir günaha girdik, bir kul hakkına girdik. Adamı bulamıyorsun, mirasçısını bulamıyorsun. Çare nedir? Bir parası var diyelim ki. Ya da o para, bir para değerinde bir hakkı var diyelim ki. 20 bin değerinde bir hakkı var. Ne adamı bulabiliyorsun, ne de mirasçılarını, akrabalarını bulabiliyorsun. Bir şekilde ölmeden helallik dilemek istiyorsun. Helal etmek istiyorsun. O yükten kurtulmak istiyorsun. Ne yapacaksın? Bunun aşama aşama çözümü vardır. İşte ya adama teslim edeceksin. O yoksa mirasçılarına teslim edeceksin. Onlar da yoksa o hakkı, o parayı adamın sevabına, adamın adına bir camiye bağışlamak gibi, bir yere, hayır kurumuna bağışlamak üzere vereceksin.

o hakkı, o parayı adamın sevabına, adamın adına bir camiye bağışlamak gibi, bir yere, hayır kurumuna bağışlamak üzere vereceksin. Ama ahirette değerli kardeşlerim, o haktan kurtulmak için tabii ki daha zordur yani. Çünkü ahirette iki şey önemlidir. Ya sevap ya da ikab. Ahirette o hak sahibi hakkını almak üzere kişinin boynuna yapışacak yani. Ve diyecek ki benim hakkımı ver. Bugün de tabii mal mülk para geçersiz. Sadece iki şey önemlidir. İki şeyin rolü vardır. Sevap ve günah. Adam diyecek ki ben o hak oranında senden sevabını alacağım. Senin sevaplarını alacağım kendime. O hak oranında her neyse. Eğer adamın hiç sevabı yoksa o oranda tam tersine kendi günahlarını karşı tarafa yükletecek. Diyecek ki benim hakkım var sende. Dünyada hakkımı vermedin, helal ettirmedin. Bugün ben de helal etmiyorum. Zor durumdayım. Bana zaten bugün ahiret günü sevap, ibadet lazımdır bana. Senin sevabını alacağım ya da kendi günahlarımı o oranda senin boynuna yükleteceğim yani. Onun için insan ayet-i kerimin ifadesiyle para, mal, mülkün hiçbir değeri olmadığı bir gün, ahiret günü gelmeden önce değerli kardeşlerim, güzel ahlaklı insan olarak, gereği olarak insan karşı tarafa hakkını helal ettirmesi lazım. Ya da hakkı neyse, gasp ettiyse o hakkı vermesi lazım. Hiç olmazsa o değerde, o para ise neyse bir bağış yapması lazımdır. Camiye verecek ve diyecek ki bu bağış benim adıma değildir, falan kişinin hakkına girdim, kişinin adınadır, onun malı mülküdür yani. Peki yıllar sonra buna rağmen adam gelip çıkıp da derse ben hakkımı istiyorum, senin camiye verdiğin parayı ben ilgilendirmiyor, ben hayır yapmak istemiyorum, benim adıma iş yapmışsın, ben bunu kabul etmiyorum dese ne olur? Böyle bir durumda dese de dediği doğrudur, haklıdır, adama göre hareket edeceğiz. Senin verdiğin, camiye verdiğin para, o biraz tabii ki sadaka, sevap olur da ona bakmayacağız. Tekrar adamın parasını vereceksin yani. O para bir nevi geçersizdir. Adam parasını istiyorsa sen o parayı bağışlasan da tekrar vermek zorundasın yani. O da senin sevabın olmuş oluyor yani. Demek ki güzel ahlak değerli kardeşlerim, değerli dinleyenler, insana dünyada ve ahirette güzel bir dosttur, güzel bir arkadaştır. Her yerde insanı koruyor, sahile selamete erdiren yegane bir güçtür, bir çaredir yani. Onun için Peygamber Efendimiz ne diyor? Bir günah işlediğiniz zaman ardından hemen bir iyilik yapın ki onu silsin yani. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ İnsanlarla güzel ahlakla muamele ediniz buyuruyor. Başka bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. مَا شَيْءٌ أَثْقَلُ ف۪ي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ Kıyamet gününde müminin mizanında, mümin kişinin terazisinde sevap olarak, ibadet olarak güzel ahlaktan daha ağır basacak bir şey yoktur diyor Peygamber Efendimiz. Ve inna Allaha la yabghadul fahişel beziyye. Doğrusu yüce Allah söz ve fiilleri çirkin olan kişilerden nefret eder yani. Küfürbaz, herkesle kavgalı, gürültülü, herkesin kalbini kıran, hayatı boyunca kul hakkına giren insanlardan nefret ediyor yani. El fahiş, söz kötü. Elbevi ise yani fiilleri çirkin olan, dinin emrine, peygamberin tavsiyesine uygun olmayan kişilerden nefret ediyor. Başka bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Ekmelül müminine imanen ahseruhum hulukan. Evet değerli dinler. Ekmelül müminine imanen, iman bakımından en mükemmel mümin kimdir? İmanı bakımından mükemmel mümin kişi kimdir? Ahsenuhum hulukan, ahlak bakımından en güzeli olandır yani. Demek ki güzel ahlak insanın imanın olgunlaşması.

yansıması konusuna etki ediyor, imanımızı olgunlaştırıyor, mükemmelleştiriyor, zirveye çıkarıyor. Çünkü güzel ahlak ne demek? Allah'la münasebeti iyi, insanlarla münasebeti güzel, kimsenin hakkına girmiyor. Doğa ile münasebeti güzeldir, hayvanlara, canlıya, çevreye zarar vermiyor, hatta onlara destek veriyor, yardım ediyor yani. İslamiyet'in böyle güzel ilkeleri vardır, güzel tavsiyeleri vardır yani. İnsanın hem Allah'la hem insanla hem doğayla ilişkisini. Mesela örnek olarak Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor değerli dinleyenler. Bir insan bir yerde bir ağaç diktiği zaman, bir fidan, bir meyve ağacı diktiği zaman ondan sevap alıyor yani. O ağacın meyvesinden Müslüman olsun, kafir olsun, ziruh dediğimiz canlı bir varlık ondan bir şey yese, o ağacın meyvesinden, dut ağacı diyelim, meyvesinden bir şey yedi zaman değerli müminler, onun sevabını diken kişi alıyor yani. Bir kuş dahi, bir vahşi hayvanlar dahi, ayıdır, domuzdur fark etmiyor yani. Bir gayrimüslim dahi o meyveden yediği zaman mutlaka o diken kişi onun sevabından faydalanıyor, istifade ediyor yani. Dine mubin bu manada doğaya bu şekilde teşvik ediyor ve zarar vermemek üzere insanı tergip ediyor. Evet, başka bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Enne arabiyen kâle ya Resûlallah, men hayrun nâs kâle men tâle umuruhu ve hasun ameluhu. Bir Arabi, yaylada yaşayan göçebe biri geliyor Peygamber Efendimiz'e. Şöyle buyuruyor değerli müminler. İnsanların en hayırlısı kimdir? Aleyhissalatü vesselama soruyor. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Kâle men tâle umuruhu ve hasun ameluhu. Yani umru uzun olan, ameli güzel olan insan en hayırlı insandır yani. Adamın umru uzundur, ameli de ona göre salihtir. Hep Allah yolunda harcamıştır ömrünü. Ömür nakittir, vakit nakittir hesabıyla yaşamıştır. Değerini biliyor, Allah yolunda harcamıştır. Dünyada yaşadığı bu güzel hayatın her bir saniyesini mutlaka ahirette bunun karşılığını alacak düşüncesiyle, prensibiyle, felsefesiyle hareket etmiştir. Ya Allah da onun karşılığını verecektir yani. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle bir iyiliğin en düşük karşılığı 1'e 10'dur yani. 1'e 10'dur. Aşr-ı emthaliha 1'e 10'dur. Bir insan iyilik yaptığı zaman, ömrü de uzun olduğu zaman, 100 yaşına gelmiş, her saniyesi, her dakikası ibadetle geçirmiş diye saysak ve her ibadetin de en düşük değeri sevabı 1'e 10'dur diye saysak, bu insanın ne kadar hayırlı bir insan olduğu, ne kadar değerli bir insan olduğu, ne kadar karlı bir insan olduğu

Şu il ahlaki. Hazreti Ebu Hüreyre'den rivayet olarak Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: Allah'ım, bozgunculuktan, nifaktan ve kötü ahlaktan sana sığınırım diye dua ediyor yani. Kötü ahlaktan sana sığınırım. Çünkü kötü ahlak mutlaka ya Allah'ın hakkına tecavüzdür, ya kul hakkına girmektir, ya da çevreye zarar vermektir, doğaya zarar vermektir yani. Başka bir hadis-i şerif, Peygamber Efendimiz o hadis-i şerifte şöyle buyuruyor: قَالَ فَسَأَلْتُ عَنِ الْبِرِّ وَالْاِثْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَلَى وَسَلَّمْ. En meşhur hadis-i şeriften birisi de budur. Çok önemli. Şöyle buyuruyor Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam: اَلْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْاِثْمُ مَا حَاكَ ف۪ي نَفْسِكْ وَكَرِهْتَ اَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ. Evet, diyor ki iyilik güzel ahlaktır. اَلْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ. İyilik güzel ahlaktır. Yani iyiliğin tarifi nedir? İyiliğin ölçüsü nedir? Güzel ahlak iyiliktir yani. Güzel ahlaklı olduğumu hep iyilik yapıyorsun demektir. Peki günah nedir? İsim nedir? Kötülük ise vicdanı rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir yani. Adeta iyilik ve kötülüğün tarifini yapıyor bu hadis-i şerifte. Kötülük nedir? Günah nedir? Çirkinlik nedir? مَا حَاكَ ف۪ي نَفْسِكْ. Yani vicdanın rahatsız eden şeydir. وَكَرِهْتَ اَنْ يَطَّلَ عَلَيْهِ النَّاسِ. Yani insanların bilmesini istemediğin şey, demek ki bu kötüdür yani. Yani bir insan dini ilmihalı bilmese de, şeriatı bilmese de, fıkhı bilmese de, bir insan bunu bilmese de, kendi vicdanının sesine kulak verdiği zaman kötülüğü bu şekilde bulabiliyor. Yani kötülük nedir? Vicdanını rahatsız ediyorsa, insanların duymasını, bilmesini, görmesini istemiyorsan, demek ki bu nedir? Bu kötülüktür yani. Senin dini manada uzman olmana gerek yok yani. Bu bir ölçüdür yani. Göğsünde, vicdanında bir sızıntı, bir rahatsızlık veriyorsa ve insanların duymasını, bilmesini, görmesini istemiyorsan, demek ki senin o eylemin, yaptığın o iş sıkıntılıdır yani, ismidir yani, günahtır. Başka bir hadis-i şerifte aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor iyilikle, güzel ahlakla alakalı: İnnel mu'mine le yudriku bi husni hulukihi derecete saimil kaimi. Meşhur bir hadis-i şerif, çok büyük, değerli bir hadis-i şerif. Muhakkak ki mümin kişi, şüphesiz ki mümin kişi, güzel ahlakla oruç tutan, gece namaza kalkan, bu ibadetleri yapan insanların derecesine ulaşıyor yani. Mümin bir adam güzel ahlak ile gündüz oruç tutan, gece kaim olan, ayakta olup ibadet eden kişinin derecesine ulaşıyor yani. Çünkü bu adam bir vakit namaz kılıyor, bir vakit oruç tutuyor. Belki geceleyin bir vakit, bir saat kalkıyor, bir yarım saat, bir her neyse, ama güzel ahlak sürekli olduğu için 24 saat bütün saniye dakikalarda geçerli bir erdem olduğu için bu daha geneldir, daha kapsamlıdır ve o derece ulaşıyor diyor. Güzel ahlakla oruç tutan, gece kalkıp ibadet eden kişinin derecesine, sevabına ulaşıyor yani. Evet değerli müminler, değerli dinleyenler, bir aradan sonra tekrar inşallah bu programda beraber olacağız.

bir tebessüm beliriyor. O an sağa sola koşturup herkese koşun, gelin, bahardan siz de nasibinizi alın diye haykırasım var. İçim içime sığmıyor sultanım.

0: kendisi için dost doğru yol belli olduktan sonra kim peygambere karşı çıkar ve müminlerin yolundan başkasına uyarsa onu yöneldiği yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir varış yeridir. Hiç fark ettiniz mi? İslam'ın istisnasız bütün emirleri insanların yararına, bütün yasakları da insanların zararına olan konulara dairdir. İslam'ın yasakladığı düşünce, söz ve fiillerin başında gelense şirktir. Şirk, Allah'a ortak koşmak, ondan başka ilahların olduğunu kabul etmek, çok tanrılı bir inanış sistemi kurmak anlamına gelir. İman ettiği halde Allah'ın sınırlarına riayet etmemek, günaha aldırmamak, açıkça günah işlemekten ve günahının reklamını yapmaktan çekinmemek, günah işledikten sonra pişmanlık duymamak da İslam tarafından yasaklanmıştır. İslam'da haram olarak adlandırılan kesin yasaklar, Kur'an'ın ayetleri ve Hazreti Peygamber'in hadisleriyle belirlenmiştir. Bu yasakları işlemenin pişman olup tövbe etmedikçe ve Allah tarafından affedilmedikçe cehennemle cezalandırılacağı ifade edilir. Allah'a hiçbir şeyi eş tutmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, Allah'ın haram kıldığı cana kıymamak, İftira etmemek, hayırlı bir hususta peygambere isyan etmemek, insan için cehennemden uzak, huzurlu bir ahiret hayatına ve sonsuz kurtuluşa giden yol, iman, sabır, sebat, akıl, feraset, erdem ve umuttan geçmektedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de dediği gibi, cehennem nefsin arzu ettiği şeylerle, cennetse nefsin hoşlanmadığı şeylerle kuşatılmıştır.
1: Evet değerli dinleyenler, Cuma Bereketi programının içerisindeyiz, devam ediyor. Bendeniz Refik Çelik ilçe vaizi. Dilek kardeşimin bir sorusu var. Soru şöyle: güzel ahlak fıtri midir, yaratılıştan mı var yoksa sonradan mı kazanılıyor diye bir böyle bir soru var. Cevaben şöyle deriz: aslında güzel ahlak, tabi fıtratımız, her insan İslamiyet fıtratı üzerine doğuyor hadis-i şerifi var. Ama bu farklı, yani bunun bahsettiği farklı yani. Her insan içinde İslam fıtratı, yani Allah'ın varlığı, birliği vardır. Bu zor durumlarda, belli zamanlarda ortaya çıkıyor. Ama güzel ahlak sonradan kazanılan, aile ile, çevre ile, eğitim ile kazanılan bir erdemdir. Yani güzel ahlak tam da fıtri değildir yani. Doğal olarak belki o kabiliyet, o istidat, o imkan vardır insanda ama onu doldurmak lazımdır yani. Çocuk doğarken bir kap gibi, böyle içi boştur yani. O kap içini bir suyla, bir şeyle doldurabiliyorsun yani. Buna imkan vardır. Doldurmasan boş kalır. Doldurmasan başkası başka bir maddeyle doldurur. Onun için biz o boş olan alanı, zekayı, çocuğun kafasını, zekasını, kabiliyetini, istidadını güzel şeylerle, güzel ahlakla donatmamız gerekiyor, doldurmamız gerekiyor. Tabii herkesin farklı fıtrata meyilli durumları vardır yani. Bazı insanlar sinirlidir, bazı belki yumuşaktır. Ama sahabelerden bile ya da peygamberler bile ahlakları, karakterleri biraz farklıymış yani. Herkes aynı değil yani. Hazreti Ömer sinirli bir yapıdaymış. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Osman yumuşak, naif, nazik bir ahlakları, şeyleri varmış yani, bir durumları varmış. Aynı şekilde peygamberler arasında dahi bu fark görülüyor yani. Mesela Hazreti İbrahim belki çok yumuşak, çok nazik, böyle çok merhametli, şefkatli bir insanmış. Aynı şey karşısında Hazreti Musa biraz böyle sert, yani sert yapısı varmış yani. Yani insan bu şekilde değişik karakterde olabilir. Ama güzel ahlak sonradan kazanılan güzel erdemlerdir yani. İnsan güzel ahlak anlatmazsa, anne baba anlatmazsa, eğitim, okul, ders vermezse ya da Kur'an kursu, medrese, çevre, bu çocuk o boş kap gibi başka şeylerle dolacak yani. Eğer güzel bir bardak, içi boş olan bir bardak, güzel bir, temiz bir su ile ya da çay ile ya da güzel bir şeyle doldurulmazsa, o boş bardağı birisi, kötü niyetli birisi başka şekilde dolduracaktır yani. Evet değerli kardeşlerim, bu konumuz, sohbetimiz devam ediyor. Güzel ahlak anlatıyorduk. Peygamber Efendimiz bu manada başka hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. El mü'minun mü'lefun ve la hayre fi men la ye'lefu ve la yü'lefu. Mü'min kişi cana yakındır. El mü'minu mü'lefun. Mü'min kişi cana yakındır. Yani mü'min kişi imanın gereği cana yakın olması gerekiyor yani. Yani iman, güzel bir iman, erdemli bir iman, o bunu ona vermesi lazım yani, aşılaması lazım derin. Eğer güzel ahlaklı olmuyorsa demek ki imanında eksikler var yani. Mümin kişi cana yakındır, yakın olması gerekiyor. Dostluk kurmayan ve kendisiyle dostluk kurulamayan kimsede hayır yoktur diyor Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam. Ve la hayre fi men la ye'lefu ve la yu'lefu yani. Dostluk kurmayan ve kendisiyle dostluk kurulamayan, böyle geçimsiz, sert, kavgacı, böyle ahlakı zor, böyle sıkıntılı.

bir insanda hayır yoktur yani. Hayırlı insan adeta Hazreti Osman gibi, Hazreti Ebubekir gibi herkesle dostluk kurabilen, geçimi olan, ülfet peyda eden, ülfet sağlayan kişi olması gerekiyor. Başka bir hadis-i şerifte değerli müminler, Peygamber Efendimiz bu manada güzel ahlakla alakalı şöyle buyuruyor. Hayrul ashabi indallahi hayruhum li sahibihi ve hayrul cirani indallahi hayruhum li carihi. Evet. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam güzel ahlakla alakalı şöyle buyuruyor. Allah katında arkadaşın en iyisi arkadaşına karşı hayırlı davranandır yani. Allah katında arkadaşın en iyisi arkadaşına karşı hayırlı davranandır yani. Kul hakkına dikkat edendir yani. Allah katında komşunun en hayırlısı ise komşusuna karşı hayırlı davranandır yani. Değerli dinleyenler, komşunun hakkı çoktur yani. İslamiyet buna çok önem veriyor. Çünkü insan belli bir çevrede doğsa da belli bir akrabaları oluyor, annesi, babası, teyzesi, halası, ama zamanla genel olarak insanlar o bölgeyi terk ediyor. O kaderi bir akrabalık var. Kaderi bir akrabalık ne demek? Yani senin hiçbir rolün yok, hiçbir tercihin yoktur. Allah sana birini anne seçmiştir, birini baba seçmiştir, birini dayı, birini hala, birini teyze. Bu sırf kaderdir yani, %100 kaderdir. Hiçbir müdahalen yoktur, hiçbir tercihin yoktur yani. Allah seni onlara teslim etmiş, onları sana teslim etmiştir. Akrabalık bağlarını gözetmek gerekiyor. Sıla-i rahmi koparmamak gerekiyor. Bu bir haktır, kul hakkıdır. Ama genel olarak insan farklı bir yerde yaşıyor. O akrabalar içerisinde değil de farklı bir görevde, farklı bir yerde, farklı bir kaderle, nasiple rızkı peşinde gidiyor ve bir yerde yaşıyor yani. Bir yerde yaşadığı zaman mutlaka komşusu var. Genel olarak mutlaka bir kapı komşusu, bir daire komşusu ya da bir bahçe komşusu, her neyse, mutlaka bir komşuluk oluşabiliyor yani. Toplu hayatta yaşıyoruz. İnsanlar toplumsal bir varlıktır. Komşu olduğu zaman da değerli kardeşlerim, mutlaka insanın hakkı ona geçiyor. Karşı tarafın hakkı sana geçiyor. Böyle bir hakların iç içe geçme durumu hemen hemen %100'dür yani. Yani aynı işi yerde yaşadığın zaman senin tavuğun, senin çocuğun, senin ineğin, senin hayvanın ya da çocuğun karşı tarafa geçiyor, karşı tarafın sınırına geçiyor, belki o kul hakkına giriyor, belki sen karşı taraftan bir emanet alıyorsun, işte ev araçları, gereçleri, kürektir, bilmiyorum, baltadır, her neyse, ya da kalemdir. İnsan komşusuyla yani biraz iç içe yaşıyor, hak geçiyor yani, ya da bağırıp çağırıyorsun, adam rahatsız oluyor, bu bir kul hakkıdır yani. İşte o manada komşunun önemi çoktur yani. Kul hakkını barındırdığı için mutlaka senin hakkın ona geçmiştir, sen onun hakkı da sana geçmiştir düşüncesiyle İslamiyet komşu hakkına çok dikkat ediyor yani. Evet, akrabaların hakkı var ama sen gece gündüz sürekli ömrü boyunca akrabalarla yaşamıyorsun genel olarak. Belki bir yerde yaşadığın zaman senin çevren var, komşuların var ve onların hakkı sana geçiyor, senin hakkın onlara geçiyor, geçebiliyor. Bu manada komşu çok önemlidir yani. Komşu, komşudan razı olması lazım. Onları memnun etmek lazımdır. Onlara karşı hayırlı olmak lazımdır. Onlardan helallik dilemek lazımdır. Yani insanın üst katta bağırıp çağırması bile alt katı rahatsız ediyorsa bu bir kul hakkıdır yani. Sen uzaktaki bir akrabanı bu şekilde rahatsız edemezsin ama alt komşudaki bir komşunu rahatsız edebilirsin yani. Hiç belki farkında bile değilsin ama adam rahatsız oluyor yani. Nasıl ki sen üst katın gürültüsünden, patırtısından ya da bağırmasından rahatsız oluyorsan, aynı şekilde kıyas-ı nefs yapmak lazımdır. Kendini onun yerine koymak lazımdır. Aynı şekilde alttaki insan da senden rahatsız oluyor, da senin görüntüden, sesinden rahatsız olabiliyor yani. Demese de belki bunu nezaketin dile getirmiyor ama bu şu manasına gelmiyor. İşte rahatsız olmadı manasına gelmiyor yani. Rahatsızlık vardır. Onun için komşuluk hakları İslamiyet'te çok önemlidir. Çünkü kul hakkına giriyor. Bu hadiste de değerli müminler, değerli dinleyenler, Peygamber Efendimiz وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرُهُمْ دَجَارِهِ yani Allah katında komşunun en hayırlısı ise komşusuna karşı hayırlı davranandır yani. Onun için komşuya karşı mutlaka nezaketle, hayırla, böyle kul hakkına riayet ederek
dikkat etmemiz lazımdır. Yani. Evet. Evet, şöyle bir soru var değerli dinleyenler. Size bir şey danışmak istiyorum ben. Kaynanım tarafından iftiraya uğradım. Ben yerle bir oldum. Yapamadım ispatlandı. Yapmadım ispatlandı ama ben huzursuzum. Nuska yapmaları

size bir şey danışmak istiyorum. Ben kaynanım tarafından iftiraya uğradım. Ben yerle bir oldum. Yapamadım ispatlandı. Yapmadım ispatlandı ama ben huzursuzum. Nuska yapmaları ne iftirası? Genel olarak zina iftirası yani. وَقَسْفُ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ diyor ifade bu. Mümin olan kadınlara gafil, hiçbir şeyden haberi yok. Yani masum, suçsuz, delilsiz, isnatsız iftira atmak, böyle bir bayana iftira atmak en büyük günahlardan birisidir. Kesinlikle dini mübinde buna çok hassasiyetle yaklaşıyor. Asla bu sıradan bir şey değildir yani. Bir olaya iftira atmak, bir dedikodu yapmak sıradan bir şey farklı olabilir ama bu konudaki bir dedikodu iftira atmak kesinlikle çok farklıdır yani. Bir bayanın namusuna iftira atmak, delil yok, şahit yok, en büyük günahlarından birisidir. Bu günahlar kesinlikle böyle kolay kolay affedilmiyor. Çünkü burada bir kul hakkı var. Direktmen seninle o kişiyle Allah arasında değildir. Seninle o insan arasındadır. Yani kul ile kul arasında bir hak olduğu için Allah'ın emrini ihlal, Allah'ın emrini ihlal, kul hakkını tecavüz etmiş olursun. Yani kul hakkına girmiş olursun. Yani böyle bir durumda iki şey var. Hem Allah'ın emrini çiğnemişsin, iftira atma diyor, iftira attın. Hem de o mağdur bayana onun hakkına geçmiş oldun, kul hakkına tecavüz ettin. Kul hakkı da ağır bir haktır. Allah ne diyor? Ben kul hakkını helal etmiyorum. Ancak karşı taraf hakkını helal ederse benden yana bir şey kalmaz. Ama ben helal etmem de bu iş bitmiyor. Yani helal edemem, haksızlık yapamam. Bu karşı tarafın helal etmesine bağlıdır. Biraz önce belki ona benzer bir konu işledik. Yani eğer kul hakkı varsa üstümüzde nasıl helal edebiliriz, helal ettirebiliriz? İşte dünyadayken mutlaka o hakkı helal ettirmemiz lazımdır. Karşı tarafa gideceğiz, diyeceğiz ki ben işte yanlış yaptım, iftira attım, delilim yok, senedim yok, şahidim yok. Helal, hakkını helal et. Ne gerekirse verip de hakkımızı şey yapmamız lazım, helal ettirmemiz lazım. Yoksa ahirette insanın hali çok perişan olur yani. Çünkü ahirette geçince karşı taraf diyecek ki sen benim hakkıma geçtin, ben hakkımı sana helal etmiyorum. Direktmen benim elindedir, Allah benim elime vermiştir. Ben hakkımı helal etmezsem senin durumun çok vahimdir. Burada da iki şey söz konusudur. Ya senin sevabından o hak oranında bana verilecek, ya da hiç sevabı yoksa benim günahların senin boynuna Allah tarafından, melekler tarafından yüklenilecek yani. Yani ahirette geçince artık işler değişiyor ve tek durum kalıyor, nedir? Sevap ve ibadet kalıyor değerli müminler. Onun için mutlaka bu şeylerden uzak durmamız gerekiyor yani. Böyle bir şey iftira atmak tehlikeli bir şeydir yani. İslamiyet'te bile şeriat, yani fıkıhta, ilmihalda bir insana zina iftirasını atmak için şahit getirmen lazım. 4 tane şahittir. O şahitler gözleriyle görmüş, detayı görmüş. Yani böyle basit bir şey değildir yani. Bir kişinin söylemiyle, bir insanın yan yana oturmasıyla, hatta sarılması bile asla bu delil olmaz yani. Yeterli delil olmaz dinde. Bu hassas bir şeydir, çok büyük bir şeydir. 4 şahit gerekiyor. O şahitlerin özellikleri var. Yalan iftira atacak insan olmayacak ve gözüyle görecek, detayı görecek. Yani böyle detay derken elbisesiz durumu görecek. Detayı görecek yani, tam şey yapamadım, açıklayamadım. Bu şekilde ispat edebilir. Sadece belli bir şeyi görmekle, bir kişinin görmesiyle asla yeterli olmuyor yani. Yeterli değildir yani. Yani belli şeyler, belki öpüşmek bile haramdır, günahtır ama bu şeye sebep olmuyor. İftiraya sebep olamaz yani. Bu şekilde diyemezsin, böyle bu kadın haşa zina yaptı, böyle bir iftiraya mahal vermez yani. Bu yeterli bir delil değildir yani. Onun için çok tehlikelidir, çok hassastır. Bunlardan uzak durmamız gerekiyor. Tabii buna sebebet verecek ortamlarda da bulunmamamız gerekiyor. Kendimizi korumamız gerekiyor. Her insan iyi olmuyor yani. Kötü insanlar var. Böyle bir şey arayacak, bir malzeme arayacak insan var. Mutlaka uzak durmak gerekiyor. Onun için ne diyor ayet-i kerimede yüce Allah? Zinadan uzak dur.

durunuz yani. Vela takrabu zina, yaklaşmayınız yani. Hani demiyor girmeyiniz. Diyor ki yaklaşma yani. Yani ona götürecek sebepler, vesileler yapmamak lazımdır, uzak durmak lazımdır. Normal şartlarda, normal zamanlarda insan bir çocuğa şunu demez, sobaya girme, ateşe girme demez. İnsan çocuğuna ne der? Ateşe yaklaşma der. İşte şu yere yaklaşma, şu uçuruma yaklaşma. Düşme demezsin yani. Düşme demek mantıksızdır. Zaten düşen düşmüştür yani. Onun için tehlikeli de değilim o millet. Evet, güzel ahlakla alakalı hadisimizi, sözlerimizi, konum sohbetimizi devam edelim. Peygamber Efendimiz bu manayla şöyle buyuruyor. Leysel mu'minu bitta'ani velel la'an velel fahişi velel bezi'yim. Mü'min kişi ırza, namusa dil uzatan, lanet eden, çirkin işler yapan, edepsiz konuşan kimse değildir buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Mümin kişinin kimdir? Irza, namusa dil uzatan, lanet eden, çirkin işler yapan, edepsiz konuşan kimse değildir. Yani Müslüman adam bu karakterde olmaması gerekiyor. Çünkü senin imanın buna uygun değildir. Senin imanın bunun aksini istiyor, davet ediyor. Irza, namusa dil uzatmayan, lanet etmeyen, çirkin işler yapmayan kişi olması gerekiyor. Edepsiz konuşmayan kimse olmamız gerekiyor bir mümin olarak. Evet değerli müminler, güzel ahlakla alakalı Hazreti Ömer'in şöyle bir sözü vardır. Ahlak güzelliği beden güzelliğinden daha hayırlı ve daha devamlıdır yani. Hazreti Ömer'in sözü, ahlak güzelliği beden güzelliğinden daha hayırlıdır ve daha devamlıdır yani. Evet, insanın beden güzelliği belli bir yaştan sonra belki ne oluyor? Yaşlanıyor, kırışıyor cildi, buruşuyor, ölüyor. Ama güzel ahlak insan öldükten sonra da bir nam bırakıyor, bir isim bırakıyor ve seni yad edenler, hatırlayanlar sürekli işte ahlakın güzel olduğu için sürekli güzellikle hatırlayacaklar, dua edecekler. Allah razı olsun, çok iyi bir insandı, çok iyi bir komşuydu, çok iyi bir dostu, çok iyi bir arkadaştı. İşte bunu dediğin zaman Allah da ne yapıyor? Bunu şahitlik olarak yazıyor yani. Yani sanki sen kendi arkadaşına, ölen arkadaşına lehine şahitlik yapmış oluyorsun yani. O adam ölmüş, sen o güzel sözlerin melekler tarafından, Allah tarafından bir güzel şahitlik olarak kabul ediliyor, yazılıyor yani. Lehine bir şahitlik olarak yazılıyor ve Allah ne diyor bir hadis-i şerifte, Kutsi'de şöyle buyuruyor: ben gerçeği bildiğim halde insanların bu güzel söylemlerinden yola çıkarak onunla, o ölen kişiyle güzel muamele ediyorum. Yani güzel şahitlik yapınca ben adamın günahını biliyorum, detayı biliyorum, ama madem ki insanlar senin iyi biliyor, senin iyiliğin onlara dokunmuş, senin menfiatın, faydan onlara dokunmuş, ondan dolayı ben de kendi bildiklerimden vazgeçiyorum, insanların bildiğiyle amel edip sana işte merhamet ediyorum, affediyorum seni diye Allah'ın bir güzel bir müjdesi vardır bizlere. Evet değerli kardeşlerim, evet, 6 Haziran yarın yani ceza infaz personelinin günüdür. Buradan da ben onların gününü tebrik ediyorum. Ben bazen olmuş olan personelimizi rahmetiyle gark eylesin. Emekli olanlara da sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde uzun umurlar nasip eylesin. Görevde olanlara da Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Cezaevinde yatan mahkum kardeşlerimizin de ıslah olanları bir an önce Rabbim ailelerine tez bir şekilde selametle ulaştırsın. Sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde ailelerine buluştursun, ulaştırsın. Amin, amin, amin. Cumanız mübarek olsun.

Andolsun, onların kıssalarında temiz akıl sahipleri için ibretler vardır. Bu Kur'an, düzüp uydurulacak bir söz değildir. Ancak kendinden öncekilerin doğrulayıcısı, her şeyin çeşitli biçimlerde açıklaması ve iman edecek bir topluluk için bir hidayet ve rahmettir. Yusuf Suresi 111. Ayet. Hazreti Yusuf'tu 12 kardeşin en akıllısı. Hazreti Yusuf'tu evlatların en hayırlısı. Hazreti Yusuf'tu Adem oğullarının en güzel yüzlüsü. Hazreti Yusuf'tu babası Hazreti Yakup'un en kıymetlisi. Ve öylesine güzeldi ki onun öyküsü, tıpkı onun yüzü, yüreği ve huyu gibiydi. Bir gece uykusundan huzurla uyandı Hazreti Yusuf. 11 yıldız, ay ve güneş secde etmekteydi ona rüyasında. Babası, oğlu Yusuf'un yüce Allah'ın en sevgili kullarından olduğunu anlamıştı. Ve dedi ki, bunu sakın abilerine anlatma. Kıskanır, sana zarar verir. Rüyayı anlatmasa da 11 kardeşi birden kıskanmaktaydı Hazreti Yusuf'u. Ve toplandılar, karar verdiler Hazreti Yusuf'u ortadan kaldırmaya. Gezip eğlenmeye, kıra gittiklerinde öldürmeye elleri varmayınca kör bir kuyuya kapattılar ve kurt kaptı Yusuf'u dediler Hazreti Yakup'a. Kör karanlıkta kaldı Hazreti Yusuf ama korkmadı. Yüreğinde yüce Allah'a olan inancı kovdu korkuları. Günler sonra kuyunun başında konaklayan bir kervan buldu kuyunun dibindeki Hazreti Yusuf'u. Artık bir köleydi Ademoğullarının en güzel huylusu. Mısır'da bir köle pazarında maliye nazırı Aziz'e satıldı Hazreti Yusuf. Zaman geçtikçe Hazreti Yusuf'un güzelliği karşısında Aziz'in karısı Züleyha'nın içine Hazreti Yusuf'tan murad almanın ateşi düştü. Ama Hazreti Yusuf doğruydu. Hazreti Yusuf dürüst, kesin bir dille reddetti Züleyha'nın bütün çağrılarını. Sonra Züleyha'nın iftirasıyla zindana atıldı Hazreti Yusuf. Ve dedi ki, Rabbim, zindan bunların beni kendisine çağırdıkları şeyden bana daha sevimlidir. Kurdukları düzeni benden uzaklaştırmazsan, onlara korkarım eğilim gösterir, cahillerden olurum. Böylece Rabbi duasını kabul etti ve onların hileli düzenlerini kendisinden uzaklaştırdı. Çünkü o işitendir, bilendir. Yüce Allah'ın Hazreti Yusuf'a bağışladığı rüya yorumlama yeteneği kısa zamanda hükümdarın da kulağına gitti. Huzuruna çağırdı Hazreti Yusuf'u ve gördüğü rüyayı anlattı. Hükümdarın rüyası kıtlığa işaretti. Hazreti Yusuf 7 yıl kolluk, 7 yılda kıtlık olacak. Ama hazırlanırsak kurtuluruz kıtlıktan dedi hükümdara. Hazreti Yusuf'un sözlerinden çok etkilenen hükümdar, madem gördün tüm bunları, o zaman ülkemi sen hazırla kıtlığa diyerek Maliye Bakanlığı'na getirdi. 7 yıl süren kolluk zamanında Hazreti Yusuf bütün ambarları doldurmuş, 7 yıl kıtlık zamanı geldiğinde de halka dağıtmaya başlamıştı. Hazreti Yusuf'un kardeşleri de paylarına düşeni almak için geldiler. Tanımıştı Hazreti Yusuf kardeşlerini ama sessiz kaldı. Bir dahaki sefere en küçük kardeşleri Bünyamin'i de getirmelerini söyleyerek yolladı onları geri. Bir vakit sonra tekrar geldiler Hazreti Yusuf'un yanına. Bu sefer yanlarında Bünyamin de vardı. Paylarına düşen erzağı almış gidiyorlardı ki Hazreti Yusuf hırsızlık yaptığını söyleyerek Bünyamin'i alıkoydu. Kendi gömleğini de kardeşleriyle babasına yolladı. Neyi yüzüne süren Hazreti Yakup'un üzüntüden kör olan gözleri açıldı. Oğlum dedi, Yusuf'um dedi. Deli divane oldu sevincinden ve hep birlikte Hazreti Yusuf'un huzuruna vardılar. Hazreti Yusuf'un 11 kardeşi, anne ve babası yine hep birlikte secdeye durdular huzurda. Hazreti Yusuf hemen koşup babasını kaldırdı yerden ve babacığım,
İşte bu vaktiyle gördüğüm rüyanın çıkışıdır. Rabbim onu gerçekleştirdi. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra, beni hapisten çıkaran, sizi çölden getiren Rabbim, bana pek çok iyiliklerde bulundu. Doğrusu Rabbim dilediğine lütufkardır. O şüphesiz bilendir, hakimdir. Yüce Allah'ın kendisine ve yanındaki müminlere selam ve birçok bereketler ihsan ettiği Yüce Nebi Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a bizden de sonsuz saygı ve selam olsun.

kuşkusuz Allah katında din İslam'dır. Din, Allah tarafından peygamberleri aracılığıyla insanlara gönderilen ilahi kanunlardır. Bu kanunlar hakikatin yegane kaynağıdır. İnsanları kendi tercihleriyle hem dünyada hem de ahirette mutluluğa götürmek için vardır. Din, ilk insanla birlikte var olmuştur ve kıyamete kadar da varlığını sürdürecektir. Zira ilk insan aynı zamanda ilk peygamber olan Hazreti Adem'dir ve son peygamberse Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olup dünyanın son gününe kadar ondan başka peygamber gelmeyecektir. İnsan mutlaka bir dine ihtiyaç duyar. Çünkü insan kendisini yaratan yüce varlığı tanımaya ve yaratılış gayesini öğrenmeye çabalar. Neden ve nasıl yaratıldığına, içinde yaşadığı alemin yaratılış gerekçesine, yaşam amacının ne olması gerektiğine, doğru ve yanlışı nasıl ayırt edebileceğine, ölümden sonra kendisini ne beklediğine cevap arar. Dinin ilke ve kurallarını belirleyen yüce Allah'tır. Rabbimiz bu kuralları peygamberlerine vahiy ile ulaştırır. Peygamberlerin görevi işte bu hakikati, yani dinin ilkelerini insanlara ulaştırmaktır. İnsana fıtratına uygun olan hayat modelini sunan din, hem insanlık hem de diğer canlılar için yaşanabilir bir dünya kurmanın yollarını aydınlatır. İnsanın sorularına cevap alabileceği en doğru bilgi kaynağıdır. Kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlığa gönderilen, onların sorularına cevap, sorunlarına çözüm bulabileceği yegane dinse İslam'dır.

0: Mesleki eğitim merkezleri seni bekliyor. Ortaokul mezunu herkes için yıl boyunca kayıt imkanı, 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30'u, 12. sınıftaki öğrencilere %50'si kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkanı sağlıyoruz. Tüm bu fırsatların yanı sıra meslek lisesi diplomanı ve kendi iş yerini açma belgeni alabilirsin. Hem de her yaşta. Hayallerini gerçekleştirmek için asla geç değil. Hadi mesleki geleceğini birlikte planlayalım. Gelecek mesleki eğitimde. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
1: Yasa dışı bahis oynamak da, oynatmak da suçtur. Spor müsabakalarına dayalı her türlü bahis veya şans oyunlarını yasa dışı olarak oynatanlar ya da oynanmasına yer ve imkan sağlayanlar 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaktadır. Yasa dışı bahise kırmızı kart.
2: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
3: Hayat bazen beklenmedik anlarda değişir. Ve o anlarda doğru yardım ve müdahale hayati önem taşır. Hayat 112 mobil portal, acil çağrıdan afet bildirimi ve kadın destek hattına, sahipsiz sokak hayvanları ihbarından uyuşturucuyla mücadeleye kadar birçok hizmeti tek bir çatı altında sunar. Uygulamaya e-devlet bilgilerinizle kolayca giriş yapın. Tek dokunuşla 7/24 ihbarda bulunun ya da doğrudan 112'yi arayın. Olay yeri, adres bilgisi ve görselleri kolayca ekleyin. Konumunuzu anında paylaşarak ekiplerin size ulaşmasını hızlandırın. İlk yardımdan asayişe, yangından trafik kazasına pek çok vaka için ihbar yapabilir, destek alabilirsiniz. Uygulamadaki okul acil ekranıyla tek tuşla acil yardıma ulaşabilirsiniz. Sistem acil durumda sinyal gelen okul ve sınıfı direkt buluyor. Üstelik bu kısımda uygulamayı kullanan öğretmenlerin bilgileri de yer alıyor. KADES entegrasyonu sayesinde kadınlar acil durumlarda tek dokunuşla güvenlik güçlerine erişim imkanı sağlıyor. Radar noktaları, son depremler, acil toplanma alanları ve size en yakın sağlık hizmetleri konularında bilgi alabilirsiniz. Afet anlarında tek tuşla sevdiklerinize güvendeyim mesajı gönderebilir, acil durumlarda alarm, düdük ve Morse alfabesi gibi pratik iletişim araçlarını kullanabilirsiniz.

0: Emlak ilanlarında elektronik ilan doğrulama sistemiyle yepyeni bir dönem başlıyor. Artık ilanlar sadece taşınmaz sahibinin kendisi, eşi, ikinci dereceye kadar yakınlarıyla taşınmaz sahibinin yetkilendirdiği emlak işletmesince verilebilecek. Yetkisiz emlakçılık faaliyetleri ve sahte ilanlar son bulacak. Tüketici mağduriyetleri ortadan kalkacak. Vatandaşlarımız E-Devlet üzerinden yetkilendireceği emlak işletmesini kolayca seçebilecek ve işletmenin yetki süresini belirleyebilecek. Bu yetki emlak işletmesinin sadece ilan vermesini sağlayacak ve tapuda işlem yapmasına imkan vermeyecek. Elektronik ilan doğrulama sistemiyle güvenilir ilan, güvenli ticaret. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü.
1: 24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

Radio Dobayazıt. Bu sabah aynada yüzümü kırdım. Muslukta elimi kestim. Havluyla kuruttum gözyaşlarım. Tıraş olurken kanattım dişimi ve adam gibi yapamadım hiçbir işim. Sofrada ekmek elimden düştü. Çayı üstüme döktüm. Peynire zeytine küstüm. Reçel bile dilimi yaktı. Ah, sensizliği tattımsa,

Sokağa çıkmaya mecalim yok. Kaçıncı intiharı bu yüreğim? Kaçıncı koması sensizliğim? Artık bu ayrılığın sonu belli. Anladım ki bu sabah dışarıda hayat yok bana. İçime kilitledim kendimi. Sensiz son nefesteyim. Ne olur, ne olur terk etme beni.

0: En iyi şarkılar Radyo Doğu Hızıt'ta.
1: En iyi şarkılar Radyo Doğu Hızıt'ta.
2: Hayle güle, hayle güle. Gula kudil ber bedene. Kora zera da gerdene. Güle çüvel.

yüzüne hasret kaldım, kızı yüzüne yüzüm sürmedim. Gülen aya sordum seni, küstü yüzünü sakladı. Yıldıza da sordum seni, yüzüme bile bakmadı. Gülen aya sordum.

Radio Dobayazıt.

Radyomuzu 7/24 kesintisiz dinlemek için www.radyodoğubayazıt.com adresini ziyaret edebilirsiniz. En iyiler ve en yeniler için takipte kalın.

0: Radyo Doğa Bayezid WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.
1: 0472 312 3007 0472 312 3007

0: Zorunlu deprem sigortası tarifesinde yeni dönem başlıyor. Konutlar için verilen teminat tutarlarını güncelliyoruz. Teminat tutarlarının artırılmasıyla depreme karşı finansal güvenceniz de artıyor. Ayrıca poliçe yenilemelerinde uygulanan %10 indirim iki katına çıkarılarak %20'ye yükseliyor. Tüm vatandaşlarımızı %100 sigortalılık hedefimize ortak olmaya çağırıyoruz. DASK, Doğal Afet Sigortaları Kurumu.
1: Paylaşmaya ve konuşmaya değer ne varsa bu programda. Helin'le Hayata Dair, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 14'te sizlerle.

Sevgili Radyo Doğu Beyazıt dinleyicileri, takvimler 5 Haziran Cuma'yı gösterirken dünkü o amansız sahnenin ardından yıkanmış yepyeni bir güne uyanan memleketten herkese selamlar. Mikrofon başında ben Helin Efendim, bir Cuma klasiği olan Hayata Dair ile yeniden karşınızdayım. Dün memlekette Ağrı Doğu Beyazıt'ta öyle bir yağmur yağdı ki efendim bir an gerçekten hiç durmayacak sandım. Öyle ufak tefek gelip geçici bir yağış değildi. Sokaklardan taştı, esnafımızın dükkanının içine kadar girdi. Yani öyle yoğun bir yağış vardı dün. Biliyorsunuz belki ben yağmuru gerçekten seven birisiyim ama dünkü yağmurdan sonra bir daha kararım değişmiş olabilir. Bir de bazı dinleyicilerimiz de yağmuru çok seviyordu, dualar ediyorlardı işte biraz daha yağmur yağsın, güzel güzel yağmurları görelim diye. Ama sanırım ölçüyü biraz fazla kaçırmışlar ya da fazla içten amin demişler. Rabbim tabii her şeyin hayırlısını versin. Evet, bu yüzden bugün gelirken muhakkak hava durumuna bakmayı ihmal etmedim efendim. Haftaya pazara kadar yağış gözüküyor. Böyle ara ara günlerde yağış olacak ama haftaya pazara kadar bir yağış haftası olur. Öyle gözüküyor. Özellikle yarın cumartesi günü yoğun bir yağış gözlemleniyor efendim. O yüzden tedbiri elden bırakmayalım. Nasıl bir tedbir alacağız bilmiyorum ama yine de haberiniz olsun buradan. Evet, haftanın bu son iş gününde ilk şarkısını göndereceğim efendim ama ondan önce hepiniz için bereketli, kazasız, belasız, hayırlı cumalar diliyorum efendim. O zaman ilk şarkımız gelsin.

Evet, o zaman mesajlara başlayalım. Mesajlara başlamadan önce tabii ki dinleyicilerimize bir hoş geldiniz demek istiyorum. Kimler aramızda efendim? Haftanın son gününde kimler aramızda? Hatice Hanım'ı görüyorum. Hatice Hanım hoş gelmiş. Gülcan Hanım'ı görüyorum, Cahide Hanım'ı görüyorum, Yunus Bey'i görüyorum. Yunus Bey'den şarkısını değiştirmesini isteyeceğim efendim. Maalesef şarkısını bulamadım. İrem Hanım, Dilan Hanım aramızda efendim. Bir de bugün tabii ki yeni dinleyiciler de aramızda. Onlar da hoş gelmiş efendim. Hemen bakayım, Kasım Baydar aramızda ama geçen programda aramızda değildi. Bence şu anda da aramızda değil. Bir soralım efendim. Kasım Bey eğer aramızdaysa buradayım diye yazmasını isteyeceğim. Semra Hanım'ı görüyorum, hoş gelmiş. Ferhat Bey de aynı şekilde buradayım mesajını görmek istiyorum efendim. Ferhat Akkurt'tan. Murat Domurcuk aramızda efendim, hoş gelmiş. Bakalım aramıza yeni katılmış, hoş gelmiş diyelim. Evet, sonu 04 olan dinleyicimiz aramızda, hoş gelmiş efendim. Devran Akbaş'ı görüyorum. Devran Bey de hoş gelmiş. Ve tabii ki Ayşe Hanım da aramızda. Ayşe Hanım hoş geldiniz. Evet, Sayım Hanım'ı görüyorum. Muhammed Bey'i görüyorum. Muhammed Bey de hoş gelmiş hemen. Bakayım başka dinleyicimiz. Instagram'da bir dinleyicimiz yazmış ama ne ismi belli ne de kendisi yazmış. O yüzden göremedik ama Halit Bilgiç'ten bir parça isteyen dinleyicimiz Eren Bey sanırım. Eren Bey de hoş gelmiş. Bu arada Muhammed Bey, sizler de şarkınızı değiştirirseniz çok iyi olur. Çünkü sizin şarkınızı da bulamadım. Evet, kimler bize ulaştı? Mehmet Cihan Aklı bize ulaştı. Hem Hacı'den Hazal parçasını, Resul Cihan Aklı'ya, Abdullah Çeti'ye, Suat Tayfur'a, Latif Zengel'e, Özcan Kandemir'e, Cemil Sarı'ya ve Açık Cezaevindeki herkese göndermek istediğini belirtti. Bizler de tabii ki şarkısını hemen gönderiyoruz efendim. Geldiğimde mesajlarda devam edeceğiz.

Evet, devam diyoruz efendim. Sonu 04 olan Mısra Şahin demiş, buradayım demiş. Mısra Hanım'a selamlar. Ne zaman sonu 04 olan bir dinleyici görsem diyorum ki memleket sevdasından Ağrı'nın plakasını kendi numarasını yapmıştır diyorum. Mısra Hanım bu arada buralı mı bilmiyorum ama direkt aklıma geldi. Koştum geldim. Bu arada size söylememiştim, kime söylemiştim? Ferhat Akkurt, bir de bakıyorum Kasım Baydar'a burada mısınız diye sordum. Tahmin ettiğim gibi ikisi de burada değilmiş, bizleri dinlemiyormuş. Mesela Yunus Bey'e şarkısını değiştirmesini istedim, anında değiştirdi. Ama Muhammed Bey anında değiştirmedi. Koştum geldim senin kollarına. Kolay gelsin demiş Hatice Hanım. Teşekkür ediyoruz efendim. İyi yayınlar dilekleriniz için de çok sağ olun. Helin Hanım nasılsınız? İyisinizdir umarım diye sormuş. Çok teşekkür ediyorum efendim. Cumanız mübarek olsun demiş. Sizlerin de tabii ki. Ve bizi dinleyen şu an tüm dinleyicilerimizin de cuması mübarek olsun. Öklere. Tüm radyo dinleyicilerine hayırlı cumalar dilediğini de söylemiş Hatice Hanım. Benim için demiş Nülüfer'den ta uzaktayım yollardan çalarsanız çok sevinirim. Şarkıyı bir de bana armağan ediyormuş. Çok teşekkür ediyorum armağanı için. Ve şarkısını tabii ki göndereceğim. Bu arada dünkü yağmurdan etkilenen oldu mu dinleyicilerimiz arasında? Bir soralım efendim, dünkü yağmurdan kötü etkilenen oldu mu acaba? Yıllar yılı bitip tükenmeyen. Mısra Hanım doğma büyüme Doğu Beyazıtlıymış ama İstanbul'da gurbet ellerde yaşıyormuş efendim. O zaman İstanbul'a da selam gönderelim. İstanbul'da havalar nasıl? Evet, bir de Gülcan Hanım'ın mesajını da okumak istiyorum efendim. Gülcan Hanım'ın mesajını görünce gerçekten mutlu oluyorum. Selam Helin'im demiş, selamlar. Hayırlı cumalar diliyormuş. Teşekkür ediyorum efendim. Rabbim bugün edilen tüm duaları kabul eylesin demiş. Amin. Dünyalar... Gönlünüze huzur, yüreğinize mutluluk, hayatınıza sağlık ve bereket nasip etsin. Amin, amin, amin. Bu mübarek günün güzellikleri sevdiklerinizle birlikte üzerinizde olsun. Programınıza ve güzel sesinize eşlik etmesi için mümkünse son olarak Ahmet Kaya'nın Kalan Kalar şarkısını çalar mısınız demiş. Tabii ki Ahmet Kaya'nın o muazzam sesini ben de dinlemek istiyorum efendim. Göndereceğim. Keyifli yayınlar diliyormuş. Teşekkür ediyoruz. Evet, o zaman Nilüfer dinleyelim mi efendim? Armağan da etmişti bana. Teşekkür ediyorum Hatice Hanım'a ve ben de tabii ki armağan ederek şarkıyı gönderiyorum.

0: Evet, saatlerimiz 14.21'i gösterirken bizler kaldığımız yerden mesajlarla devam ediyoruz efendim. Seyfi Doğanay'dan Yaban Eller parçasını Erkan Batur ve Yavuz Ruhat Tekdemir'e çalar mısınız lütfen demiş. Tabii ki göndereceğiz. Ama sizden önce bir dinleyicimiz daha istemişti. Latif Zengel istemişti efendim. Bizlere ulaşarak B11 koğuşunda bulunan Fırat Ceylan, Reşat Sevinç, Adem Kandemir, Harun Çıtanak, Suat Tayfur, Özcan Kandemir, Cemil Sarı, Ömer Cihanaklı için Seyfi Doğanay'dan Yaban Eller parçasını armağan etmek istediğini söyledi. Evet, İstanbul'da son dakika hava durumu aldık efendim. Mısra Hanım'dan aldık. Teşekkür ederim demiş. Aşırı sıcakmış. Keşke havayı gönderme gibi bir durumumuz olsaydı. Buradaki yağmurlu havayı biraz daha İstanbul'a göndermek isterdim. Muhtemel bugün de yağmurlu geçecek. Haftaya pazara kadar ara ara yağmuru yine göreceğiz.
1: Bir tarafta sen yanarsın bir tarafta.
0: Hadi canım rica ederim demiş.
1: Bir tarafta.
0: Ve Cahide Hanım'la devam edelim. Merhaba Helin'cim, nasılsın, iyisin inşallah diye sormuş. Merhabalar Cahide Hanım. Bu arada Cahide Hanım'ı çok uzun zamandır görmüyorum. Yani görüyorum da görmüyor gibiyim de. Arada bir gidiyor, arada bir geliyor. Umarım Cahide Hanım için işler yolundadır.
1: Yaban el.
0: Eşi Savaş Polat için Hece'den istediği parçaya bakacağım varsa eğer ekleyeceğim. Çalarsan çok sevinirim şimdiden. Teşekkür ederim, kolay gelsin demiş. Sizlere de kolay gelsin.
1: Bir taraftan.
0: Merhaba Helin Hanım, hoş geldiniz. Nasılsınız diyen Yaren Hanım, sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum efendim. Sizlerde durum nasıl? Eren Demir aramızda mı acaba? Eren Demir buradaysa eğer buradayım diye yazmasını isteyeceğim Eren Bey'den.
1: Sen ağlarsın bir tarafta.
0: Evet, aramızda erkek kardeşe sahip olan dinleyicilerimize bir selam gönderelim ve uzmanlara göre erkek kardeşle büyüyen kızlar %94 daha sinirli oluyorlarmış. Acaba neden? Erkek kardeşle büyüyünce %94 daha sinirli olan ablalar bence buna bir açıklık getirsin.

Evet, aradan sonra devam edelim efendim. İrem Hanım tam bir şey yazacaktı, son anda vazgeçti, ne yazacaktı bilmiyorum ama merhaba ablacığım demiş, merhaba. Hayırlı cumalar, hayırlı cumalar efendim. Ben İrem, bu arada her mesaj attığımda ben İrem yazıyorum. Hani belki numarayı tanımazsınız falan diye yazmış ama tanıyorum efendim, bizler kaydediyoruz. Hatta sizler de kaydederseniz çok daha iyi olur. Doğu Beyazıt T tipi cezaevinde olan paşama demiş İslam Uzunay'a, Ahmet Kaya'dan Geçmiyor Günler parçasını istemiş. Rabbim tüm mahkum kardeşlerimizi bir an önce özgürlüğüne kavuştursun, aydınlık günler yakındır diye de mesajı bitirmiş. Bu arada aramıza yeni katılan dinleyiciler için küçük bir hatırlatma. Belki bazı dinleyicilerimiz bunu ezberlemiş bile olabilir ama mesajlara, parçalara sırayla geliyorum. O yüzden sıranızı bekleyin. Mesajların hepsini görüyorum ama sırayla geliyorum. Yani merak etmeyin, ben burada tüm mesajları okuyup gidiyorum. Gerçekten çok sıcak demiş, yerden alev çıkıyor demiş Ayşe Hanım. Ayşe Hanım, biz daha o seviyeye gelemedik yani. Muhtemel böyle Haziran ayında geçeceğiz, artık Temmuz'a, Ağustos'ta biraz daha sıcaklığı görebiliriz. Üzülmedin ki. Sonra da hoş geldin kış deriz. Kaderimdir dedim. Gerçi çok sıcaklığı bu havaları tercih eden birisiyim, o da ayrı bir şey ama bir Bodrum'a gidelim efendim. Bodrum'da durumlar nasıl bilmiyorum ama selam, iyi yayınlar demiş, hayırlı cumalar demiş Helin Hanım. Hayırlı cumalarımız olsun. Selamlar. Bugün dualarımda gönlümde ayrı bir yeri olan başta sevdiğim, değerliğim, kıymettiğim Tuna İlhan ve Doğu Beyazıt Radyo dinleyicileri var demiş. Rabbim sağlık, güç, sabır ve ferahlık nasip etsin. Geçirdiği her günü hayırla doldursun. Kalbine umut, özlem ne kadar var olursa olsun. Allah dayanma gücü versin. Aradaki mesafeler ne kadar uzun olursa olsun, gönüller arasındaki sevgi ve muhabbet eksilmesin. Ayrıca radyoların güzel... güzeli Helin Hanım'a da hayırlı, bereketli ve huzurlu bir cuma diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum Dilan Hanım. Aynı dileklerde ben de bulunuyorum gerçekten. Rabbim emeklerini karşılıksız bırakmasın, yüzünü de tebessümünü de eksik etmesin, gönlüne huzur versin, güzel yüreğiyle nice insanın kalbine dokunmaya devam etsin demiş. Amin. Teşekkür ediyorum bu güzel dua için. Tam gönlümü koyacaktım, diyecektim ki Dilan Hanım bizlere hiç dua etmiyor. Bizi de tabii ki unutmamış. Allah'ım sevdiklerimizi koru demiş. Hasret çekenlere sabır, dertli olanlara şifa, borçlu olanlara kolaylık mahzun, gönüllere umut nasip eyle demiş. Kalbimizde yaşadığımız tüm güzel insanları sana emanet ediyoruz. Dualarımızı kabul, yolumuzu açık, gönlümüzü ferah eyle demiş efendim. Bakalım. Evet, mesaj tabii ki devam ediyor. Hemen bakalım başka ne demiş. Bu cuma günü vesilesiyle sevdiğim, değerliğim, kıymettiğim Tuna ve Helin Hanım'a da enişten selamlarımı gönderiyorum demiş. Bizler de aynı şekilde selamlarımızı gönderiyoruz. Yani ben gönderiyorum da Tuna Bey de muhakkak gönderiyordur. Rabbim gönüllerine huzur, ömürlerine sağlık, yollarına güzellik nasip etsin. Amin, amin, amin demiş. Fikret Delikanlı'dan Tepemin Tasını Arttırma parçasını canısı bir tanesi, değerlisi, kıymetlisi, biricik sevdiği Tuna İlhan'a da göndermeyi unutmuyor efendim. Semih Cenk dinleyeceğiz. Tabii kim bizden istedi onu da hemen söyleyeyim. Ben patladım, evet, Suat Tayfur bizlere ulaştı efendim. Emrah Tayfur, Vedat Tayfur, Ahmet Yüksel, Boran Süleymanoğlu, Muratcan Abbasoğlu, Samet, Berat, Erhan Yüce kardeşler, Kutbettin Uçar, Şeref Sarıhan, Özcan Kandemir, Cemil Sarı, Volkan Erdoğdu, Murat Çiğdan, Latif Sengel ve Akrep Kral'a Semih Cenk'ten Üzülmedim Ki parçasını göndermek istediğini söyledi. Radyo Doğu Beyazıt.

Evet, devam ediyoruz efendim. Bu arada Suat Tayfur bana da armağan etmişti. Armağan için çok teşekkür ediyorum. Sıradaki parçayı da armağan ediyorum. Öğretmen hanım aramızda. Öğretmen hanım hoş gelmiş efendim. Tüm öğretmenlerimize selamlar. Merhabalar demiş. Günün anlam ve önemine istediğiniz şarkıyı bulamadık efendim. Yani daha doğrusu sanatçının ismini bulamadım. Bir sanatçının ismini atın bakalım, varsa seve seve tabii ki listeme atacağım. Evet, Eren Demir aramızda yokmuş, o yüzden mesajını paylaşamayacağım. İyi yayınlar Helin Hanım, nasılsınız diye sormuş Semra Hanım. Çok teşekkür ediyorum efendim. Kendilerinin de çok çok iyi olmasını diliyorum buradan. Adem İliç için Mehmet Şanlı'dan güzel bir parça istemiş. Güzel bir parçasını göndereceğim. Şimdiden teşekkürler demiş. Rica ediyoruz efendim. Bu arada Hatice Hanım bize küstü mü? Çünkü Adem İliç için hiç parça istemiyor. Radyoya da uğramıyor. Kesin bize küstü, darıldı. Kalır duman. Bilmiyorum artık neden darıldı. Duman kalır. Evet, bir bakalım hemen. Murat Domurcuk aramızda mı efendim? Murat Bey aramızdaysa buradayım diye yazmasını isteyeceğim. Ve aynı şeyi Devran Akbaş'tan da bekliyorum efendim. Devran Akbaş da aramızdaysa buradayım diye yazması yeterli. Duman kalır. Merhabalar Helin abla, ben Yunus Saraç demiş. Merhabalar, nasılsınız, iyisinizdir umarım diye sormuş. Çok teşekkür ediyorum efendim. Cezaevinde bulunan yüce abilerine, amca Remzi Saray'a ve de tüm koğuş arkadaşlarına Müslüm Gürses'ten istediği parçayı bulamadık ama bakacağız. Dargın'ın parçasını istemişsiniz, bakalım. Allah'a emanet olun demiş, teşekkür ettiğini söylemiş. Rica ediyoruz ve sizler de Allah'a emanet olun. Saraç ailesine de selamlarımızı gönderelim. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hayırlı cumalar diyen Hasan Bey, sizler de hoş geldiniz. Hayırlı cumalar. Cezaevindeki Mehmet Cihan Aklı, Yusuf Cin için Şakiro'dan bir parça istemiş. Buradan onlara selam gönderdiğini de belirtmiş. Şakiro'dan bir parça ekleyeceğiz. Ah ne fayda, ah ne fayda. Kesinlikle o sinirli abla benim diyecektim ablam demiş İrem Hanım. İrem Hanım çok mu sinirlisiniz? Kaç tane erkek kardeşe sahipsiniz bilmiyorum ama ne kadar çok erkek kardeşe sahipseniz o kadar sinir oranınız artıyor. O kadar sinirli bir insan olursunuz. Biz tabii ki tüm suçları başkalarına atarak ilerliyoruz. Hemen erkek kardeşleri suçluyoruz buradan. Merhaba, iyi yayınlar Helin Hanım, nasılsınız? Umarım iyisiniz demiş Sayın Hanım. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Sesinizi duymak çok güzel demiş. Oğlum Muratcan için Murat Göğebakan'dan Turnalar parçasını istemiş. Onu çok sevdiğini ve özlediğini de belirtmiş. Allah'a emanet olsun inşallah. Size de çok teşekkür ediyorum demiş. Bizler de teşekkür ediyoruz. Parçalarınız tabii ki sırayla gelecektir. O zaman şöyle yapalım. Ahmet Kaya'dan Kalan Kalır dinleyelim. Bir tane daha parça dinleyeceğiz. O parçada kimden gelecek? Hasan Aksu'dan gelecek efendim. Hasan Aksu, Akrep Kral'a, Volkan Erdoğdu'ya, Latif Zengel'e, Cemil Sarı'ya, Özcan Kandemir'e, Sertaç Tılda'dan bir parça istedi efendim.

hiç tükenmem, benden sonra duman kalır. Ben yanarım hiç tükenmem, ben yanarım hiç tükenmem, benden sonra duman kalır. Kalan kalır, kalan kalır, giden gider, kalan kalır.

ne fayda, ne fayda. Kefen beyaz, ah ne fayda. Bir hayna yaş dökersin, kadrin bilmez, ah ne fayda. Bir hayna yaş dökersin, kadrin bilmez, ah ne fayda.

hatırım yere vurma hatırımı sana kah be meydan kalır yere vurma hatırımı yere vurma hatırımı sana kah be meydan kalır kalan kalır kalan kalır giden gider kalan kalır

0: Evet, iki şarkıyı daha geride bırakmış bulunuyoruz. Öğretmen Hanım, bu arada günün anlam ve önemini başka bir şarkıyla anmanızı rica edeceğim sizden. Çünkü maalesef şarkınızı bulamadım. Çok aradım ama bizde yoktu maalesef. Bu arada öğretmen hanım nasıl sınıfta yoklama alıyorsa efendim bizler de buradan yoklama alıyoruz ve bugün bir tane hatta üç tane öğrencimiz sınıfta kaldı. Ferhat Akkurt, Kasım Baydar ve bir bakıyoruz. Bir de yeni gelen dinleyicilerimiz arasında bir tanesi maalesef sınıfta kaldı efendim, yok yazıldılar.
1: Kuşlar selam vermiyor.
0: Ama Devran Akbaş geçmiş merhaba demiş. Doğu Beyazıt Açık Cezaevinde bulunan babam Faruk Akbaş ve amcam Sinan Akbaş için bir şarkı göndermek istiyorum. Şarkının ismi Mehmet Ülker'den Kopsun Dünya. Varsa göndereceğim. Yoksa da değiştirmenizi isteyeceğim zaten. Bir bakalım.
1: Zaman geçmiyor. Takvimlerde yalan söylüyor.
0: Evet, Murat Domurcuk da aramızda değilmiş efendim.
1: Zaman geçmiyor.
0: Bir de Turan Sarı'ya soralım. Turan Bey burada mı acaba? Turan Sarı. Merhabalar demiş Ayşe Hanım, merhabalar. Cezaevinde bulunan sevdiğim Reşat Çelik'e Rojda'dan istediğiniz parçaya bakacağım efendim. Şu an cefasını çektiğimiz bu sevdanın sefasını süreceğimiz günler yakındır. Allah büyüktür, bugün değil ama Allah'ın izniyle elbet bir gün demiş.
1: Oy gülüm söyle.
0: Sabır umudun sessiz gücüdür. Sabırla beklenen her şey bir gün güzellikle gelir. Sana hasret sesine özlem, Allah'a emanet ol sevdiğim demiş.
1: Demir parmaklıklar ardında.
0: Yayınlar Helin Hanım demiş, Volkan Erdoğdu'ya Engin Nurşani'den Beni de Düşün şarkısını armağan etmek istiyorum. Evet, ismini görmediğim sonu 72 olan dinleyicimiz Doğu Beyazıt T-Tipi Kapalı Cezaevinden A7 Ferhat Doğan'a eşi Meliha'dan Nurettin Rençber'den içimdeki ateşi armağan ediyorum demiş. Tamamdır Meliha Hanım. Eşim demiş şu an umutlu, ona şarkı yollamamı bekliyor. Rica etsem vakit dolmadan iletir misiniz demiş. Tabii ki ileteceğiz ama şarkınız biraz geç gelebilir. Çünkü sırayla gidiyoruz efendim. Mesajınızı yeni okuduk. Tabii ki şarkınız da sırası gelince çalınacak.
1: Kokuyor.
0: Merhaba, öncelikle iyi yayınlar dilerim demiş. Hayırlı cumalarınız olsun. Hayırlı cumalarımız olsun. Teşekkür ediyorum efendim. Benim için Ahmet Kaya'dan Kara Yazı çalarsanız çok sevinirim. Teşekkür ediyorum demiş.
1: Dokunmaya.
0: Tamamdır, ismini göremedik ama göndereceğiz.
1: Geceleri
0: Serhat Bey hoş geldiniz.
1: Oluyor. Oy gülüm uyku tutmuyor. Gece.
0: Merhaba, kolay gelsin, bir şarkı isteyecektim demiş. Sizden tabii şarkısını değiştirmesini de istemiştik Muhammed Bey'den. Rezan Koç'tan Persek şarkısını istemiş. Kime? Muhammed Turan'a, Reşat Sevince, Harun Çıtan'a, Ömer Kandemir'e ve B11 koğuşuna göndermek istiyormuş. O zaman bir araya gidelim efendim. Sıradaki şarkıyı Yaren Hanım'a da armağan etmek istiyorum. Tabii dinleyelim.

0: Evet, saatlerimiz 14.51 efendim. Cemil Sarı bizlere ulaştı. Ahmet Kaya'dan Doruklara Sevdalandım şarkısını Suat Tayfur, Özcan Kandemir, Akrep Kral Hasan Aksu, Adem Kandemir, Erkan Salman ve Musa Narboğa'ya, Rimzi Sarı'ya ve Yüce Kardeşlere armağan ettiğini belirtti. Evet, öğretmen hanıma tekrardan seslenelim efendim. Şarkınızı maalesef bulamadık. İçin kan gölünde kurulandım. Merhaba Hilin Hanım, ben ismimi vermek istemiyorum demiş. Cezaevinde B12 koğuşunda yatan canım eşime sıradaki parçayı armağan ediyorum. Aslım demiş, seni çok özledi. Az daha sabır. Kavgalara kuyulandım. Sabah varma hiç. Evet, İrem Hanım demiş ki bir tane küçüğüm var, İslam en sevdiğim ama sayesinde en sinirlisi de benim demiş.
1: Huysuz gecenin.
0: O zaman İslam Bey ve İrem Hanım'a sıradaki parçamızla armağan edelim efendim.
1: Yüreğim gidelim.
0: Tabii biz işi biraz daha şakaya vuruyoruz. Erkek kardeşlere böyle hani sinirle büyüyen ablalar falan diyoruz ama onların da yeri çok ayrı.
1: Yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar.
0: Evet, Doğu Beyazıt Cezaevi B13 koğuşunda yatan Valat Çelik adına ablası Mısra Şahin'den Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne şarkısını göndermek istemiş dinleyicimiz ama Ahmet Kaya sanatçı sınırına geldik efendim. 3 parçadan fazla alamıyoruz. Başka bir sanatçıyı söyleyin ya da başka bir şarkıyı söyleyin, hemen ekleyeyim. Gün olur teşekkür ederim demiş Melih Hanım, rica ediyoruz. Bir de Serhat Bey bize ne demiş? Artık mikrofonu biraz da Serhat Bey'e verelim bakalım. Serhat Bey neler demiş?
2: Merhaba Helin Hanım.
0: Merhaba.
2: Kolay gelsin. İyi cumalar. Hayırlı cumalar. Cumanız mübarek ve bereketli olsun.
0: Amin.
2: Dileğiyle. Nasılsınız? İyi misiniz?
0: Teşekkür ederim.
2: Ben de çok iyiyim. Durumlar nasıl? Valla benim de durumlar çok iyi. Valla iyiyiz. Ne olsun gerçekten? Size sormalı. Peki o zaman. Güzel bir hareketli parça dinleyelim mi? O zaman Ceylan'dan güzel bir parça gelsin o zaman. Narine Heyran parçası. Çalabilir misiniz?
0: Size varsa tabii ki.
2: Bütün dinleyicilere, sizin programınıza eşlik eden bütün dinleyicilere gelsin. Tekrardan teşekkürler. Bir de şu videomu beğendiniz mi? Radyo mavi şerit bağlamışım gerçekten. Çok güzel mavi dekoratifiyle yanıyor yani görünüşüyle. Radyoda normalde ekstra bir şarj göstergesi yok. Ben ekstra ona bir tane modifiye yaptım. Doğrudan pil hattına bağladım o mavi şeritleri. Gerçekten. Eğer lambalar çok solgun yanarsa bil ki şarj azdır. Eğer çok parlak yanarsa pil doludur demektir. Yani o şerit bize her şeyi kanıtlıyor. Bugünlük de böyle olsun. Özellikle. Dışarıda çektiğim için ışık birazcık zor görünür. Özellikle. Ama içeride çok iyi ışık yansıtıyor gerçekten. Özellikle. Evet, tırnaklı kapakları o kapağı açınca pil bölmesini gördüm.
1: Ay ışığında yanmış yavrucuğum. Onun için.
0: Arkada bir de benim sesim ekstra eşlik ediyor. Serhat Bey, bugünlük de böyle olsun. Tamamdır, videoya bakacağım ama yayından sonra ya da yayın arasında bilmiyorum. Müsait olduğum bir zaman diliminde muhakkak bakacağım videoya. Merhaba, kolay gelsin. Ben Turan Sarı demiş. Sizden abim Cemil Sarı, Remzi Sarı, Adem Kandemir, Erkan Salman, Özcan Kandemir, Musa Narboğa, Suat Tayfur, Latif Zengel ve Okan Erdoğdu, Yusuf Cin için Ahmet Kaya'dan Doruklara Sevdalandım şarkısını çalarsanız, çalar mısınız? Böyle okursanız sevinirim demiş. Tamam, böyle okuduk. Sıkıntı var mı okumamızda? Evet, o zaman araya gidiyoruz efendim. Ahmet Kaya'dan Doruklara Sevdalandım parçası ve Müslüm Gürses'ten Dargın'ın parçasını bir dinleyelim efendim. Saraç ailesine de selamlar.

Kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim. Yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum. Çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar. Katarlar gelir geçer,

Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşını. Bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim. Bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeci, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için beyazmış. Şarkılar gelir geçer.

Evet, bir saatini deviren hayata dair programı kaldığı yerden devam ediyor. Sonu 20.00 olan Ahmet Kaya'dan Kara Yazı parçasını isteyen dinleyicimiz maalesef alamayacağım listeye. Ahmet Kaya sanatçı sınırımıza geldik ama bir başka şarkı isterseniz tabii ki göndereceğiz. Ya da Ahmet Kaya'dan Geçmiyor Günler parçamız gelecek, isterseniz onu da gönderebiliriz. Merhaba Hilin Hanım, sıradaki şarkılar Cemil Gültekin'den Mustafa Özer'e, Mehmet Işık'a ve B8 koğuşunda bulunan tüm arkadaşlara gelsin demiş Orhan Bey. Sizlere de armağanımız olsun. Merhabalar Hilin Hanım, sıradaki parçayı Sena'dan dedesi Hakan Polat'a armağan ediyorum. İyi günler dilerim demiş. İyi günlerimiz olsun inşallah. Burada çiçekler... Sıradaki parça bayağı armağan oldu bu arada. Birçok dinleyicimize. Derya Hanım aramızda. Derya Hanım'ı da bayağı uzun zamandır görmemiştim. Merhaba demiş Hilin Hanım. Nasılsınız? Nasıl gidiyor demiş. Teşekkür ediyorum efendim. Ben de durumlar iyi. Umarım sizlerde de iyidir. Sesinizi duymak çok güzel demiş. Ne güzel o zaman. Bugün yoksunuz diye zannediyordum. Okuldan geldim, radyoyu açtım, sesinizi duydum, mutlu oldum demiş. Ne güzel efendim. Zaman varsa eğer sizden güzel bir parça istiyorum demiş. Tamamdır. Güzel bir parça göndereceğim sizlere. Evet, belli bir süre ara vermiştik ama tekrar tabii ki yayınlara devam ediyoruz efendim. Pazartesi, çarşamba, cuma saat 2'de hiç kimseye söz vermeyin. Benim programıma davet ediyorum hepinizi. Evet, Mısra Şahin değiştirmiş, Şivan Perver'den istemiş ama sanırım o şarkı bizde yoktu diye hatırlıyorum.

Evet, kontrol ettim. Maalesef istediğiniz parça yok. Ama Mısra Hanım da buna alışacak. Bazen dinleyicilerimiz o kadar çok şarkısını değiştiriyor ki. Yani bence Mısra Hanım da aramızda yine ama buna alışacak. Yanımda... Teşekkür ederim demiş Turan Bey. Rica ediyoruz. Selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam. Ben Selim Dumlu demiş. Selim Bey hoş geldiniz. Bu parçayı demiş canım aileme aslan oğlum Yiğit Efe için, Dumlu ailesi, Doğu Beyazıtlılara ve sizlere armağan ediyorum. Aynur Doğan'dan yeni parçasından olsun teşekkür ediyorum demiş. Bizler de teşekkür ediyoruz efendim armağanınız için. O zaman Aynur Doğan'ın Nesrin parçasını armağan edelim. Dışarıda mevsim baharmış, gezip dolaş. Evet, ismini vermek istemeyen dinleyicim Helin ablam nasılsın? Çoğu zamandır yoktum demiş. Çoğu zamandır yokum demiş. Evet, gerçekten öyle. Ama her fırsat bulduğumda dinliyorum. Seni çok seviyorum demiş. Sesin insana huzur veriyor. Bunu bil demiş. Çok teşekkür ediyorum efendim. Çok sağ olun, var olun. Gerçekten

Gerçekten sizlerin mesajları da beni çok mutlu ediyor. Yani böyle mesajlar gördükçe çok seviniyorum. Cezaevinde yatan babam Turgut Bulut'a Rezan Koç'tan Parsek parçasını istemiş. Babamı burada, onu çok sevdiğimi söyleyin Helin abla demiş. Tamamdır, ben söyledim, umarım ulaşmıştır. Merhabalar Helin Hanım, nasılsınız? İyisinizdir inşallah diyen Yonca Hanım'ın da çok iyi olmasını istiyorum. Ahmet Kaya'dan Kum gibi parçasını istemiş ama ne yazık ki alamayacağım. Dinleyicilerimiz bugün Ahmet Kaya'dan bayağı parça istedi ama ben ancak 3 parçayı alabiliyorum. 3 parçayı da doldurduk maalesef. Uçmuyor. Ama isterseniz Ahmet Kaya'dan Geçmiyor Günler parçasını gönderebilirim ya da bir başka şarkıda dilerseniz isteyebilirsiniz. Geçmiyor. Şimdiden teşekkür etmiş, iyi günler dilemiş. Bizler de tabii ki teşekkür ediyoruz. Kâh düşünür otururum türlü hayat. Yeter ki kardeşime armağan edilsin şarkı demiş. Sorun değil, değiştiririm demiş Mısra Hanım. Tamam o zaman, bekleyeceğiz. Mısra Hanım'ın bugün şarkısını çalacağımızı umut ediyorum efendim. Ahmet Kaya'dan Geçmiyor Günler radyonuzda.

0: Evet, dinleyicimiz şarkısını değiştirmiş. O zaman Kara Yazı yerine Melih Görgün'den 14 Bahar Olsun demiş, teşekkür etmiş. Bizler de rica ediyoruz. Varsa hemen ekleyeceğim.
1: Efendim tasını attırma beni. Efendim tasını attırma beni.
0: Helin Hanım kolay gelsin demiş Nefes. Teşekkür ediyorum efendim. Sıradaki parçasını babası Adem Kandemir'e gönderiyor. Geç kalmış bugün yayın ama olsun. Yine de yetişti. En azından yayını bitirmeden önce gelmiş oldu değil mi? Nefes'e de bol bol selamlarımızı gönderelim. Bu arada geç kalmadım inşallah diyen, bakıyorum hemen kim bakalım. Ahmet Sarı gene maalesef geç kaldınız. Sadece mesajınız okunacak, isteğiniz alınamayacak. Size zahmet demiş A14 kuruluşunda bulunan abcam İbrahim Eraslan, Hikmet Saldız, arkadaşlarına, dostlarına İsmail Aksakal, Adem Firaz, Suat Yeşilkaya, Tuncer Kaya, Murat Tümtaş, Emrah Taşdemir, Mehmet Ali Durmuş, Burhan Yaşar, Tuna İlhan'a, tüm A14 kuruluşunda bulunan herkese Turnalar şarkısını armağan etmek istiyor.
2: Kolay kolay canlı.
0: Bu arada Turnalar şarkısı aslında listemizdeydi, yani böyle bir şans görmedim Ahmet Bey. Sayma Hanım istemişti, yani galiba dünyanın en şanslı insanlardan birisi sizsiniz. Bir de açık cezaevinde bulunan Saddam Alkan, Ahmet Perinçek, Erol Tarnıkılı, Samet Kızıl Aslan'a da selam göndermiş. Sarı Gene'ye de selamı varmış.
2: Dertleri gönlüme yazma beni.
0: Merhaba oğlum Sait için, Sait Ali'nin özel isteği için İsmail Yaka'dan Bas Kıza şarkısını çalar mısınız? Kendisi 6 yaşında heyecanla bekliyor demiş. Bakalım varsa tabii ki göndereceğim. Heyecanını da kırmak istemiyorum ama bizde olan şarkıları tek çalabiliyoruz.
2: Atırma.
0: Bir bakalım efendim, bakacağım arada. Bu arada Serhat Bey, attığınız videoyu inceledim. Dediğiniz gibi gün ışığında çok fazla ışık belli olmuyor ama bence güzel olmuş. Elinize sağlık. Bakalım Yonca ile ikimiz için bir parça isteği göndermiş Derya Hanım. Varsa tabii ki ekleyeceğim. Teşekkür etmiş. Bizler de rica ediyoruz. Bugün Ahmet Kaya günü demiş İrem Hanım. Keşke her gün Ahmet Kaya günü olsa.
2: Senin sevdana seviyorum seni.
0: Ensar Sara aramızda mı, bir soralım Ensar Sara.
2: Aşkımız bitecek.
0: Instagram'dan yazmış kendisi. Ensar Bey eğer aramızdaysa buradayım diye söylesin, yazsın. Ahmet Sara da aynı şekilde. Ahmet Bey, sizler de Instagram'dan ulaşmışsınız bizlere, buradayım diye yazmanızı isteyeceğim. Ve Fırat Sara. Bu arada Sara ailesi üst üste 3 tane mesajımız var. Üçü de Sara ailesinden. Sara aileleri buradaysa eğer buradayım diye yazmasını isteyeceğim.
2: Bırakır mı?
0: Ceylan'dan Ağlamam parçası gelmiş.
2: Gidersen gönlümde.
0: Mısra Hanım tarafından. Tamam o zaman iki tane parça dinleyelim. İki parça sonra ben de tabii ki parçalarınızı bulup bulmadığıma dair size bilgi vererek geleceğim. Evet, Fikret Delikanlı ve Aynur Doğan dinleyeceğiz.
1: Ayrılıktan sakın söz etme bana. Seven yüreğini yandırma benim. Dayanamam ben senin yokluğuna. Tepemin tasını attırma benim. Tepemin tasını attırma benim.

0: Evet, Selim Dumlu ve Dumlu ailesine isteğini göndermiş olduk. Efendim, Sarı ailesine de geleceğiz ama ondan önce tabii ki mesajlarımız var. Derya Hanım ve Yonca Hanım için şarkıları bulduk, göndereceğiz efendim. İstediği şarkıyı göndereceğiz. Az önce kardeşten bahsettik ya, bence Derya ve Yonca Hanım kardeşten de öteler. O yüzden bu güzel şarkıyı seve seve armağan ediyorum. Nefes teşekkürler demiş, ben teşekkür ediyorum Nefes. Umarım hayatında hep iyi ki dediğin güzel olaylar yaşarsın Nefes. Selamun aleyküm demiş, aleyküm selam. Helin Hanım, sıradaki parça abim Doğan Yaşlı'ya ve Doğu Beyazıt Emekçi Mali Müşavirlere gelsin demiş. Tamamdır, Emekçi Mali Müşavirlere ve tabii ki abisi Doğan Yaşlı'ya, bir de unutmuyoruz, ismini göremedik ama dinleyicimize de armağan edelim sıradaki parçamız. Çok sağ olun demiş, rica ederiz Ahmet Bey.
1: Çok sevdin bir de bahane.
0: Teşekkürler, lütfen çalar mısınız, çok istiyor demiş. 6 yaşındaki bir çocuğu inanın hiç kırmak istemezdim ama maalesef şarkı yok. Böyle istediği daha başka bir şarkı olursa yardımcı olmaya çalışacağım. Varsa tabii ki ekleyeceğim ama İsmail Yaka'dan istediği parçayı ne yazık ki bulamadım. Helin Hanım, ilk defa yazdığım için tecrübesiz olabilirim demiş dinleyicimiz. Ondan dolayı biraz sabırsızım, kusura bakmayın, şarkımı da çalar mısınız demiş. Herhalde şu ana kadar en sabırsız ama en tatlı mesajı almış oldum. Teşekkür ediyorum, hiç sıkıntı değil Melia Hanım. Tabii ki parçanız gelecek ama biraz beklemeniz gerekiyor. Çünkü ondan önceki mesajlar, ondan önceki parçalarımız var. Ama göndereceğim, merak etmeyin. Belki 14. İyi yayınlar. Cezaevinde olan Sürmeli Çetin abim için istediğiniz parçayı alamıyorum. İstek saatleri dışındayız. Sıradaki parçayı gönderelim. Rojda Hanım, size de armağan olsun. Esma Nur gelmiş. Esma Nur, hoş geldin.
1: Ne çok sevdim seni.
0: Biz yavaştan programı kapatacağız. Esma Nur yeni gelmiş. Bakalım, mikrofon Esma Nur'da.
2: Merhaba Helin abla.
0: Merhaba.
2: Hayırlı cumalar. Sıradaki parçayı abim için, Murat'tan Abbasoğlu için çağırır mısın? Onu çok seviyorum.
0: Tamamdır, göndereceğim.
2: Şimdiden teşekkür ederim. Kolay gelsin.
0: Teşekkür ederim Esma Nur. Sıradaki parça sadece abine değil, sana da armağanım olsun. Tekrardan merhaba Helin Hanım. Fergin Azat'tan istediğiniz şarkıyı alamıyorum ne yazık ki. İstek saatleri dışındayız. Ama Sena'dan dedesi Hakan Polat'a listemizdeki tüm parçaları armağan edelim. Evet, Yunus Bey'den bir videomuz var efendim. Videoyu da açacağız ama bakalım Sara ailesi neler demiş bize. Dinliyoruz demiş hepsi. İyi günler, kolay gelsin. Doğu Beyazıt Cezaevinde F tipi. T tipi demek istemiş herhalde. A13 koğuşunda Sıddık Saray'a Rojda'dan bir parça çalar mısınız demiş. Tamamdır, Rojda'dan bir parçamızı gönderelim. Çıkarsam hiç acımam. İyi günler, kolay gelsin. Doğu Beyazıt Cezaevi F tipi demiş. A13 koğuşunda Mehmet Köse'ye, Köse'ne bakacağım, varsa ekleyeceğiz efendim. İyi günler, kolay gelsin. Doğu Beyazıt F tipi A13 koğuşunda bulunan Salih Andişe Ahmet Kaya'dan bir parça istemiş ama ne yazık ki alamayacağız efendim. Ahmet Kaya sanatçı sınırımıza gelmiş olduk. Ama Rojda'dan güzel bir parça göndereceğim. Evet, sıradaki parçamızın asıl sahibi sonu 00 olan dinleyicimize gitsin bakalım.
3: Radyo Doğu Beyazıt.

0: Evet, o zaman son mesajlar diyelim efendim. Ensar Sara, Sıddık Saray'a Roja'dan bir parça istedi. Tamamdır dedik. Ahmet Sara da Mehmet Kösen'e Hera Abbas'tan bir parça istemiş. Onu da göndereceğiz. Fırat Saray için de Ahmet Kaya'dan alamadık ama sıradaki parçayı armağan etmiş olalım efendim. Salih Andiç'e. Helin Hanım, benim parçam çalındı mı yoksa kaçırdım mı diyen Semra Hanım, tabii ki kaçırmadınız. Şakir O'dan sonra sizin parçanız gelecek. Teşekkür ediyorum demiş Helin Hanım. Sonu çift sıfır olan dinleyicimiz, rica ediyorum. Mısra Şahin'den bir not var efendim. Ablası ablacım demiş. Valat her zaman ablan arkada, ablan arkanda demiş. Seni çok seviyorum. Elbet bir gün kavuşacağınız günler gelecek demiş. O zaman şarkılar çok geride kaldı efendim. İki şarkı dinleyelim. İki şarkı sonra buradayız.
1: Radyo Doğu Bayazıt.

Evet, okudunuz mu mesajımı diyen dinleyicim. Bizi dinlemiyorsunuz ki okuyup okumadığımı bilesiniz değil mi Eren Bey? Eren Bey, ben sizlere 2-3 defa seslendim ama kendisi burada olmadığı için maalesef mesajını da paylaşamadım. Teşekkürler Helin abla demiş Yunus Bey deyip de bir video göndermişti. Videoyu kısaca açmak istiyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Şarkısını da böyle güzelce

dinlemiş, güzelce de video atmış. Bu arada İrem Hanım dedi ya Ahmet Kaya günü bugün diye. Asıl Ahmet Kaya fanı Yunus Bey'miş. Yani videonun her köşesinde Ahmet Kaya'nın resmi var. Asıl fan aramızdaymış. Yunus Bey, bir sonraki programda tüm Ahmet Kaya şarkılarını şimdiden armağan etmek istiyorum. Bu arada kolaylıklar diliyorum. Herhalde iş yerinden atmış. Bu arada sonu 85 olan dinleyicimiz İstanbul'dan sevgiler diye de mesajın sonunda yazmış ama göremedim. Ben de İstanbul'a buradan saygılar, sevgiler göndermek istiyorum. Teşekkür ederim demiş Mısra Hanım. Rica ediyoruz. Rojda'dan güzel bir şarkı istiyorum. Aileme gelsin, adaşıma. Adaşıma da gelsin demiş Rojda Hanım. Tamamdır, zaten Rojda'dan güzel bir parça istenmişti efendim İrem Hanım tarafından. Onu göndereceğiz. Merhaba Elin abla, ben Havanur demiş. Merhaba. Yollarına gül dizerim şarkısını tüm Doğu Beyazıtlara armağan edin. Yoksa sıkıntı yok, siz de sıradaki şarkıyı armağan edersiniz. Var mı yok mu bilmiyorum ama istek saatleri dışında attığın için alamıyorum Havanur, ne yazık ki. Ama sıradaki güzel bir şarkı bence. Bunu da Doğu Beyazıt halkına ve Havanur'a armağan edebiliriz. Bence bir problem yok, güzel bir şarkı. Sizleri dinliyorum demiş. Tabii ki şarkınız gelince paylaşacağım efendim. Adem Bey'den de bir videomuz var. Şöyle bir kısaca açalım. Evet, yolda giderken bizleri dinliyormuş. Teşekkür ediyoruz efendim. İyi yolculuklar diliyoruz. Güzel şarkıları Adem Bey'e de armağan ediyoruz. O zaman Derya ve Yonca Hanım için şarkımızı gönderelim efendim. Adem Bey'e de, Doğu Beyazıt halkına da, Havanur'a da armağanımız olsun. Radyo Doğu Beyazıt.

Evet, programı yavaştan kapatmam gerekiyor ama Ayşe Hanım demiş ki beni unutmanız peki üzdü biraz demiş. Belki bu söyleyeceklerim daha fazla üzmenize sebep olabilir ama ben yanlışlıkla İrem Hanım demişim. Ayşe Hanım'ın asıl şarkı sahibi diye söylemem gerekirken İrem Hanım demişim. İrem Hanım artık doğa mı etti, ne yaptı bilmiyorum ama aklıma İrem Hanım gelmiş. Bu yüzden Ayşe Hanım'dan tabii ki özür diliyorum. Ayşe Hanım, siz unutulmazsınız. Yılbaşından beri dinleyen bir dinleyicimiz varmış. İstek şarkıları çalınıyor ama ondan sonra çalınıyormuş. Üç gündür böyle olduğunu söylemiş, sırayla değil miydi diye söylemiş. Ben mi yanlış biliyorum demiş. Tabii ki yanlış bilmiyorsunuz, sırayla gidiyoruz. Hep sanılana kadar bekliyorum dinlemek için, karşı tarafta aynı şekilde demiş. İnanın sırayla gidiyorum. Yani bunu kanıtlamak için ne yapmam gerekiyor bilmiyorum. Belki mesajların ekran görüntüsünü atıp kim hangi saatte atmış diye mi atmam gerekiyor onu da bilmiyorum ama sırayla gidiyorum. Benim şarkım var mı demiş, var, hatta şimdi gelecek. Turgut Bulut'a, babasına gidecek efendim. Babasını buradan çok çok sevdiğini de söylemeyi ihmal etmemiş. Evet, yayın başından beri dinliyorsa aslında dinleyicimiz daha dikkatli görmüş olması gerekiyor sırayla gittim ama niye böyle bir şey dedi ben de bilmiyorum. Ama canı sağ olsun efendim. Parçası var, parçasını da göndereceğiz. Evet, Ayşe Hanım demiş ki estağfurullah, ben de diyorum Rojda'dan istenmedi, ben yazdım da dedim acaba duymadım dinlemedim mi diye. Yok efendim, İrem Hanım o kadar bahsettik ki İrem Hanım'dan hep ağzıma takıldı İrem Hanım diye. Ama sıradaki parçayı İrem Hanım'a ve Ayşe Hanım'a da ayrı ayrı gönderelim. Evet, o zaman Rezan Koç'tan dinleyeceğiz efendim. Özellikle Turgut Bulut'a da armağan ediyoruz. Onun ardından Ceylan'dan Narini parçasını dinleyelim ve yavaş yavaş veda vakti diyelim.

Evet, o zaman Serhat Bey'in güzel şarkısıyla veda edelim efendim. Serhat Bey, Ceylan'dan istediği parçayı gönderiyoruz ve veda ediyoruz. Evet, bu arada Rojda Hanım hayırlı günler, Helin Hanım hayırlı cumalar demişti. Hayırlı cumalarımız olsun. Ayşe Hanım da teşekkür ederim, önemli değil demiş. Tabii onca insanla muhatap oluyorsunuz demiş. Seviyoruz sizi demiş. Teşekkür ediyorum ben de aynı şekilde Ayşe Hanım. O zaman bu güzel parçayı zaten Serhat Bey eminim tüm dinleyicilerimize armağan etmek istediği için Ayşe Hanım'a da armağanımız olsun. Semra Hanım demiş ki teşekkürler Helin, dinledim demiş parçayı. İnşallah Adem'im de dinlemiştir, iyi ki varsınız demiş. Sizler de iyi ki varsınız. Umarım Adem Bey de dinlemiştir. Evet, dinleyicimiz demiş ki yok sırayla olduğunu biliyorum da herkes radyo başlamadan önce atıyor mesajı galiba. Bir dahakine öyle deneyeceğim demiş. İşte bu konuda dinleyicimle aynı fikirdeyim. Ben de hala anlamış değilim. Bir ara dinleyici kitlemiz çok yoğunlaşmıştı efendim. Dedik ki mesajları önceden atın ki program esnasında saat tam 2'de atan dinleyicilerimiz şikayet ediyordu. Niye benim sıram en sona geliyor diye. Biz de dedik ki tamam o zaman biraz erken atın. Bu sefer sabahın 7-8'inde atan dinleyicimiz oldu. Bu yüzden ben de mesajları görememeye başladım. Saat 1 öncesi mesajları göremiyorum ama birden sonraki mesajları görüyorum. Bazı dinleyicilerim bilmiyorum alarm falan mı kurmuş ama saat tam 1 olunca mesaj atıyorlar. Yani birden itibaren ben mesajlara bakıyorum. Siz tam olarak 2.24'te atmışsınız ama ben birdeki mesajlarla mücadele ediyordum. Yani o yüzden dediğim gibi daha önce atarsanız tabii ki daha iyi olur sizler için. Merhaba Elin Hanım, ben Ali Konyar demiş. Ali Bey hoş geldiniz programıma. Ama veda ediyorum ben. Doğu Beyazıt'ta bulunan Çağdaş Konyar sıradaki parçayı istiyorum demiş. Saygılar demiş, teşekkür ediyoruz efendim. O zaman Çağdaş Konyar'a sıradaki parçayı ve Ali Konyar'a sıradaki parçayı armağan edelim. Ay doğdu. Çok teşekkür ediyorum, emeklerinize sağlık, Allah'a emanet olun diyen Mısra Hanım, sizler de Allah'a emanet olun. Bu arada Kava'dan istediğiniz parçayı bulamadığım için Ceylan parçasını gönderdim, haberiniz olsun. Dilan Hanım tamam seni çok seviyorum demiş. Ben de sizi Dilan Hanım. O zaman sırada hangi parçalar var hemen bir bakalım efendim. Ceylan'dan Narini parçasını dinleyeceğiz. Murat Güyebakan'dan.

Turnalar parçası gelecek. Mehmet Ülker'den Kopsun Kıyamet gelecek. Nurettin Rençber'den İçimdeki Ateş ve Engin Nurşani'den Beni de Düşün parçası. En sonda Hera Abbas'tan parçamızı dinleyeceğiz. Evet sevgili dinleyiciler, dünkü yağmurdan sonra bugünkü hayata dair programı bitiyor efendim. Bir program haftada 8 Haziran Pazartesi günü, eğer bir sıkıntı olmazsa, her şey yolunda giderse, saatler yine 14'ü gösterdiğinde bu frekansta 104.4'te olacağım. Sizleri de bekliyorum efendim. Hepinizin katılımı için çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok dikkat edin. İyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum ve şarkılarla kalmanızı da diliyorum.

0: günümüzde 800 milyon insan açlık çekerken yılda 1 milyar 300 milyon ton gıda çöpe atılıyor. 2 milyon kişi aşırı kilolarıyla mücadele ederken 600 milyon kişi obezite sorunlarıyla uğraşıyor. İsraf edilen gıdanın sadece dörtte biriyle açlık çekenlerin tümünü doyurmak mümkün. Güzel ülkemizin kaynaklarını israf etmeyelim. İsraf eden iflas eder.
1: İyi günler Eda Hanım. Bankanızdan arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğimiz şifreyi alabilir miyim lütfen?
2: Bir saniye lütfen. 14 15 11.
1: Teşekkür ederiz Eda Hanım.
3: Eda Hanım şifre 14 15 11.
4: Emniyet müdürlüğünden arıyorum hesabı.
3: Şifresi 14 15 11.
5: Eda Hanım şifre
3: 14 15 11.
6: Eda Hanım şifre 14 15 11.
1: Teşekkürler Eda Hanım.
7: Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

Hayatta bazı şeyler olmasa da olur. Ama eğitim olmazsa olmaz. Sizin de olmasa da olur diyebileceğiniz şeyler varsa, çocuklarımızın anne ya da babaları yanlarında olamasa da aydınlık bir gelecekleri olur. Hadi siz de darüşşafaka.org adresine girin. Her ay az çok demeden çocuklarımızın eğitimine destek olun.

Bazı değişiklikler iyidir. Bazıları ise yaşam kaynaklarımızı bitirir. Eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek. Yağışlar ve su kaynakları azalacak. Topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek. Su kaynaklarımız temiz kalacak, artacak. Topraktan bereket fışkırmaya devam edecek. Gelin değişime başlayalım. Yarınları susuz bırakmayalım. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.

24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

0: Siz bizi Karadeniz'de zannediyorsunuz ama biz Mersin'e horon tepmeye geldik.
1: Ya. Ya, iyi oldu. Güzel oldu.

0: Şu güzel memleketin enfes nimetlerine bak maşallah. Mis gibi etler, köfteler.
1: Yeme.
0: Kuru fasulyeler, pilavlar.
1: Sakın.
0: Şifa niyetine çorbalar.
1: Yeme.
0: Sağında yumurtalar.
1: Yasak.
0: Nar gibi kızarmış tavuklar.
1: Yeme.
0: Derya kuzusu balıklar.
1: Sakın.
0: Envai çeşit peynirler.
1: Yeme.
0: Çıtır çıtır ekmekler.
1: Yasak.
0: Taze sebzeler, meyveler.
1: Yeme.
0: Onu yeme, bunu yeme. Biz ne yiyeceğiz kardeşim?
2: Gördünüz yiyin ama kararın değil. Hepsi birbirinden güzel, hepsi birbirinden lezzetli.
3: Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.
4: Çok affedersiniz Seyfo dayı, bir şeyiniz yok ya.
5: Va. Geçiş önceliğimiz var. Kavşakta yaya adımını attığı anda öncelik yayanın.
6: Yaya geçidi olmasa da kavşakta öncelik hep yayanındır.
5: Bunu unutma. Yavaş git, yürü kızım.
4: Seyfo dayı, neden yanındasın?
5: Şunu unutma. Öncelik yayanın.
6: Öncelik hayatın.
5: Öncelik hayatın, öncelik yayanın.
7: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
8: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
9: Bu hilal sensiz olmaz.

Seninle ilk tanışmamız var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi. Yemin ediyorum ki. Hiç böyle hissetmedim kendimi inan.

Radyo Doğu Bayazıt yenilenen müzik listeleriyle ve eğlenceli programlarıyla artık daha canlı. Üstelik reklamsız ve kesintisiz yayınlarımızla evde, işte, her yerde sizinleyiz. Güne pozitif başlamak, kendini iyi hissetmek için Radyo Doğu Bayazıt sizinleyiz.

İçimdeki çocuk bir günah gibi, hep suçlu senin. Hala

Senin de başında o çılgın rüzgar deli deli esiverirse bir gün beni unutma. Ben ayağımda çarık, elimde asa, senin için şu yollara düşmüşüm. Senelerce sonra sana dönüşüm bir mahşer gününe de rastlasa beni unutma. Hala duruyorsa yeşil elbisen, onu bir gün yalnız benim için giy. Saksındaki pembe karanfilde çiğ ve bahçende yorgun bir kuş görürsen beni unutma. Büyük acılarla tutuştuğum gün çok uzaklarda olsan da yine gel. Bu ölürcesine sevdiğine gel. Ne olur Tanrı'ya kavuştuğum gün beni unutma.

Özlemenin ne olduğunu bilir misin sen? Sensiz burada yanıyorum, ölüyorum, bitiyorum. Sensiz olmak bana en büyük ceza. Gel artık, gel, gel, gel. Seni çok seviyorum.

bazen beklenmedik anlarda değişir. Ve o anlarda doğru yardım ve müdahale hayati önem taşır. Hayat 112 mobil portal, acil çağrıdan afet bildirimi ve kadın destek hattına, sahipsiz sokak hayvanları ihbarından uyuşturucuyla mücadeleye kadar birçok hizmeti tek bir çatı altında sunar. Uygulamaya e-devlet bilgilerinizle kolayca giriş yapın. Tek dokunuşla 7/24 ihbarda bulunun ya da doğrudan 112'yi arayın. Olay yeri, adres bilgisi ve görselleri kolayca ekleyin. Konumunuzu anında paylaşarak ekiplerin size ulaşmasını hızlandırın. İlk yardımdan asayişe, yangından trafik kazasına pek çok vaka için ihbar yapabilir, destek alabilirsiniz. Uygulamadaki okul acil ekranıyla tek tuşla acil yardıma ulaşabilirsiniz. Sistem acil durumda sinyal gelen okul ve sınıfı direkt buluyor. Üstelik bu kısımda uygulamayı kullanan öğretmenlerin bilgileri de yer alıyor. KADES entegrasyonu sayesinde kadınlar acil durumlarda tek dokunuşla güvenlik güçlerine erişim imkanı sağlıyor. Radar noktaları, son depremler, acil toplanma alanları ve size en yakın sağlık hizmetleri konularında bilgi alabilirsiniz. Afet anlarında tek tuşla sevdiklerinize güvendeyim mesajı gönderebilir, acil durumlarda alarm, düdük ve Morse alfabesi gibi pratik iletişim araçlarını kullanabilirsiniz. AFAD gönüllüsü olun. Eğitimlerle bilinçlenin, yaşam alanınızı hazırlayın. Profilden adresinizi ve yakınlarınızın adresini ekleyin. Böylece sadece kendi konumunuz için değil, yakınlarınız için de ihbarda bulunabilirsiniz. Unutmayın ki asılsız ihbarlar cezai yaptırıma tabidir. Acil durumlarda hızlı, güvenilir ve etkin müdahale için Hayat 112 mobil portal her zaman yanınızda.

uykusuz, aksi nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferci gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgil. Seni kıskanıyorum, beni affet.

0: Radyo Doğa Beyazıt WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.
1: 0472 312 3007 0472 312 3007

nefret ettim senli cümlelerden, yorgun gecelerden. Seni bıktım ben, yalnız kalmak çok zor

Islak sokaklar mevsimindeyiz artık. Bu kalabalık şehre hüzün yağar bu zamanlar. Yalnızlık yağar caddelerine. Darmadağın saçlar, ıslanmış yüzler hep yere bakar. Kahveleri bile dert yüklenir. Çayları daha bir demli. Unutulan sevgililer hatırlanır veya sevgililer unutulmaya çalışılır. Bu mevsimde vitrinleri az sulu rakı gibidir bu şehrin. Her adımın yalnızlığa uzanır. Yine de hızlı atılır adımlar. Koşulur bu sokaklarda. Herkes kendi türküsünü söyler yüzünü buruşturarak. Herkes kendi hikayesini en acıklı sanır.

Kendisi koca bir yalanken gerçeği arar bu şehir. Sokakları gibi evleri de acı doludur. Gözyaşları taşar pencerelerinden. Geceleri gerçeklerini saklar da her gün başka bir maske takar insanları. Hayatları vardır anlattıkları, bir de tek başına kalınca yaşadıkları. Aşkları bir damla gözyaşında boğulur bu şehri. Onun için geceleri yeni hayatlar yazılır kimsenin bilmediği zamanlara. Onun için kimse üzülmez gidenlere ve acır geride kalanlara. Herkes kendi türküsünü söyler bu şehirde, sadece kendi acısını ağlar. Herkesin tiyatrosudur bu şehir, herkesin en yalandan sahnesi. Ve onun için bulunmayı bekler bu şehrin denizlerinde incilerin en sahtesi. Yine de yalan olduğunu bile bile her gün aynı oyun oynar bu şehrin insanları. Herkes kendi hikayesini en acıklı sansa da her geceyi pembeye boyar gündüzün yalanları. Bu mevsimde vitrinleri az sulu rakı gibidir bu şehrin. Her yudumun yalnızlığa uzanır. Yine de hızlı adımlar atılır, koşulur yalnızlığa. Herkes kendi türküsünü söyler yüzünde bir maskeyle.

0: Kıymetli
1: vatandaşlarım, hele bir dinleyin. Sağlık Bakanlığı kanserde erken teşhis için
0: ASM yapmış, KETEM yapmış, gezici mamografi araçları bile var. Yahu resmen hizmet ayağımıza getiriyorlar.
2: Meme, rahim ağzı, bağırsak taramalarınızı yaptırmak için sizleri KETEM ve aile sağlığı merkezlerine bekliyoruz.
3: Sakın geç kalma erken de.
2: Erken teşhis, hayat kurtarır.

dünyam ayrıca fenalaştı. Yok sayabilir mi veda aşkı? Yaşıyorum hala içimde bu telaşla, göremiyor galiba çok savaştım. Yok sayabilir mi veda aşkı? Bu gurbet ayağıma çok dolaştı. Özledim özlemimin içi har gibi, bilemiyorum.

24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğubayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğubayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

Hayatta bazı şeyler olmasa da olur. Ama eğitim olmazsa olmaz. Sizin de olmasa da olur diyebileceğiniz şeyler varsa, çocuklarımızın anne ya da babaları yanlarında olamasa da aydınlık bir gelecekleri olur. Hadi siz de darüşşafaka.org adresine girin. Her ay az çok demeden çocuklarımızın eğitimine destek olun.